amel defterine kaydedilir kiramen katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır. Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kul hakkı ödenir. Şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler, işte gene aynı noktaya oluyoruz, ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili, hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler yaptıkları kötülüklerle, ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve İşlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybedilecek olayları işlemedikçe.
ise dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah-u Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa, Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır. Kaybedilen dereceye karşılık tokat atılmıştır. Kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat eder, ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم المالك. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serimizin yeni bir bölümünde cüz-i idare, irade, külli irade ve ilahi irade'den oluşan irade konusunu inşallah incelemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, irade lügat manası itibariyle istemek demek. Allah ne zaman Allah neyi irade ederse diyorsa, Allah neyi istiyorsa demek. Ama fiil olarak istemek anlamına gelen irade isim olarak da kullanılıyor. İrade bir güçtür, bir kuvvettir. İnsandaki iradi yapı, İnsandaki irade, nefsin afetlerinin karşısına dikilen güç anlamına gelir. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri sadece kötülük etmek isterler, zulmetmek isterler. Bu zulüm hem kişinin kendisinedir, hem de çevresinedir. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemez nefsin afetleri. Yapmazsa kendisine zulmetmiş olur. Eğer Allah-u Teala'nın başkalarıyla ilgili bir yasağını çiğnemişse, o zaman hem başkasına zulmeder, hem de kendisine zulmeder. Zulmetmesi, derecat kaybetmesi anlamına kullanılan bir ifadedir kişinin. Kim ne zaman derecat kaybediyorsa, o zaman o kişi kendisine zulmetmiştir. Başka birisi sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Onun için kim ne zaman derecat kaybediyorsa, sadece kendisine zulmettiği için derecat kaybeder. Öyleyse iradesini yanlış kullanan herkes, ister Allah'ın emirlerine karşı çıksın, onları gerçekleştirmesin, ister Allah'ın yasaklarına karşı çıksın, yasak ettiği bir fiili işlesin, netice değişmez. Her ikisinde de iradi yapı önleyememiştir nefsin afetlerinin, Allah'ın hedeflerine ters davranışını önleyememiştir. Öyleyse İrade, nefsin afetlerinin hatalarını önleme konusunda bir vasıtadır, bir güçtür. En baştaki irade, en zayıf iradedir. Nefsin afetleri azaldıkça, düşman azaldığı için iradenin gücü devamlı olarak artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman İradeniz tam güçle çalışacaktır. Ama daha ötede iradeye zaten ihtiyacınız kalmadığı için onu, serbest iradenizi, cüz'i iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse bu sizin iradeniz, insanların iradesi. Üç iradeden asıl olanı ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi her şeyin sahibidir.
Allah Teala irade yapısı hakkında diyor ki Allah neyin oluşmasını dilerse ol der, o da oluverir. Allah neyin vücuda gelmesini irade ederse, isterse Allah'ın iradesinin önünde hiçbir iradenin bir tesir icra etmesi mümkün değildir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah Teala iradesini kullandığı zaman, yani herhangi bir şeyin olmasını dilediği an hiçbir kuvvet Allah'a karşı koyamaz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala dileseydi, iradesini devreye koysaydı, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi diye bir olay vücut bulmazdı. Ama Allah-u Teala iradesini cüz'i iradeye karşı kullanmıyor. Kullansa cüz'i iradenin hükmü kalmayacak. Allah-u Teala'nın insanlara, cinlere ve cinlerin bir tayfesi olan şeytanlara verdiği cüz'i irade dikkat edin ki meleklerin iradesi söz konusu değildir. Meleklerin iradesi yoktur. Onlar Allah'tan aldıkları emri sonsuz hayatları boyunca hep tekrar etmekle, o emri gerçekleştirmekle vazifelidirler. İradeleri mevcut değildir. Nerede nefs varsa, nefs irade ile nefsin afetleri devamlı savaş halindedir. Savaşın bittiği nokta neresidir? İradenin, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğu noktadır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbinde afet kalmayacaktır. Neden? Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde zünvani kapıyı kapatmış olan mühür oradan bir daha ayrılamaz. Neden? Kişi daimi zikirde olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı devamlı olarak gelecektir. Ve bu gelen rahmet, fazl ve salavat mührün üzerine baskı yapacaktır. Bu baskı devam ettiği sürece şeytanın alttan yukarıya doğru basınç yapan, bastıran karanlıkları, afetleri kapıyı yerinden kımıldatamayacaklardır. Mührü açamayacaklardır. Ve karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır o kişi yaşadığı sürece. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişinin iradeye ihtiyacı yoktur. İradesini kullanması için bütün sebepler kalkmıştır. Bu sebeple iradenin artık onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir ki neticede mutlaka kalp müzeyyen olacak ve irade Allah'a teslim edilecektir. Dikkat edin, irade bir vücut değil, bir güçtür. Öyleyse iradenin sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapması, bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşıp teslim olması diye bir şey söz konusu değil. İrade nefsin afetlerinin azalması sebebiyle devamlı güç kazanır. Evet, güç kazandıkça kendi manevi sırat-ı müstakimi üzerinde
yol kat eder. Bu iradenin, iradi gücün yoludur. Neyle devam eder yol? Nefsin afetleri azaldıkça iradenin güçlenmesiyle devam eder. İrade ile nefsin afetleri arasında devamlı bir savaş vardır. Kişisel irade devamlı bir taraftadır, ruhun tarafındadır. Nefsin afetlerinden inat afeti de nefsin afetlerinin, yani şeytanın tarafındadır. Nefsin afetlerinde bir hatanın yapılmasında ısrarla devam eden kişi, o inadın sahibidir. İrade pozitif istikamette bir güçtür. İnat negatif istikamette bir güçtür. İnat Allah'ın güzelliklerini işlememek konusunda dayatan nefsin afetlerinden biridir. Ama ruhun muhtevası içinde de nefsin afetlerinden biridir dememize rağmen, nefsin afetleri içinde de inat muhtevasını göremezsiniz. İnat, nefsin afetlerine negatif yaptırımı sağlayan gücün adıdır. İrade, ruhumuzun hasletlerinin bir yardımcısıdır. Nasıl irade ruhun hasletlerinden biri değilse, inat da nefsin afetlerinden biri değildir. Bu afetler üzerinde onların devamlı ısrar etmelerini, hatayı işlemelerini devam ettiren gücün adıdır. Şeytanın insanlara telkin yoluyla devamlı yaptırdığı bir negatif işlemin tekerrürü için devamlı gayret sarf eden bir güç. İşte inat, nefsin afetlerinin hata işlemekte devam etmesini sağlayan gücün adıdır. İrade, ruhun hasletlerinin devamlı en iyi oluşturması için gayret sarf etmesinin adıdır. İrade, güzelliği, kazanılması lazım gelen dereceleri hedef alır. İnat, çirkinliği, kaybedilmesi istenen dereceleri hedef alır. Yani Allah'ın yasakları mı, inat size onları devamlı işletir. İçki mi, kumar mı, böyle bir iptilanız varsa, inat sizi o iptila boyunca devamlı bunları yaptırmaya teşvik eder, zorlar. İnat afeti Allah'a karşı kullanılan bir afettir. Allah'ın emirlerine karşı kullanılan bir afettir. İnsanların pozitif değerlendirmeleri için, başka insanlara yön vermeye çalışmaları halinde, pozitif duygulara yer vermeyen, bütün taleplere rağmen negatif istikamette faaliyetini devam ettirme konusundaki kesin tutumu ifade eder. Kişi inat sahibi ise kendisine kim, hangi şekilde pozitif istikamette güzellikleri tavsiye ederse etsin,
anlatırsa anlatsın, onları asla yapmayacaktır. İnadının emrinde olacaktır. Yani negatif irade, inadın adı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum ki Allah-u Teala cüz'i iradeye büyük önem verir. İlahi irade, Allah'ın iradesi, cüz'i irade ise kulun iradesidir. Ve Allah-u Teala iradeye büyük önem verir. İradenin her alanda başarılı bir şekilde hedefe yürümesini ister, devamlı tesir sahası oluşturmasını ister ve iradesiz bir insan Allah'ın cennetine giremez. Ne demek bu? Yani bir insan kendi iradesiyle, kendi isteğiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bu iradenin bir ürünüdür, irade bunu gerçekleştirir. Dileği söyleten o pozitif iradedir. Yani güzele yaklaştıran iradedir. Çirkini gerçekleştirense inattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iradenizi kullanmadıkça Allah'ın cennetine giremezsiniz. Dünya saadetini ise hiç yaşayamazsınız. Çünkü dünya saadeti ancak iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sebk etmenizi gerçekleştirebilirseniz Allah yoluna iradenizi tahsis edebilirsiniz. Allah'a ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek iradenizin mahsulüdür. Allah-u Teala kişisel iradeye büyük değer verir. Ve bir insanı cehenneme götüren veya cennete götüren şey kişinin iradesini kullanamaması, inadın ona hakim olması veya iradesini kullanması halidir. Kim iradesini kullanırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kişisel irade Allah'ın katında son derece önem taşır. Kulunun iradesine Allah-u Teala büyük bir değer veriyor ve karışmıyor. Cinlerin de iradesine karışmıyor. Şeytanların da iradesine karışmıyor. Ama iradi yapı ve inat yapısı iki ayrı hedefe yönlendiriyor insanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor.

Böyle olan iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. İkinci basamağı aşmıştır. Allah onu 21. basamağa kadar mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözü var. Serbest iradesini kullanan kişi, sadece onlar cennete girerler. Kullanmayan insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne yazık ki o kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde iradenizi kullandığınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an adınız Aminu olan bir hüviyet taşır. Siz Aminu'sunuz. Allah'a inanan bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanan iki, bunu Allah-u Teala'dan dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen üç ve bunu mutlaka dilediği için mutlaka bunu gerçekleştireceğine inanan birisi. Neden? Mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. Çünkü biliyor ki dilediği zaman artık kendisine bir problem kalmıyor. Allah alıyor bu işi üzerine. O kişinin ruhunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu, Allah'a ulaştırma işini Allah alıyor üzerine. Ve Allah Teala otomatik olarak bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki bu fenomen boyunca kişinin iradesini kullanmaması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu ve iradesini pozitif alanda mağlubiyete götürmez. İnadın o kişinin iradesini yenmesine müsaade etmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala net olarak söylüyor hedefini. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları asla yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsini Allah kendisine ulaştıracaktır. İradi yapıyı belki en güzel anlatan, Allah'a ulaşmaksa dediğindeki iradi yapıyı en güzel anlatan ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, iradesini kullanır da Allah'a yönelirse demek bunun manası. Sadece iradesini kullananlar, isteyenler, bir şeyi yapmayı isteyenler, Allah'a ulaşmayı isteyenler Allah'a yönelenlerdir. Kim, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları, Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileme konusunda iradelerini, cüz'i iradelerini kullananları kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennet demektir. Dünya saadetinin %50'si, 51'i demektir. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi bunu ister.

0: inadıyla yapmış olsun, ister inat hiç devreye girmesin, kişi bilmiyor olsun olayın ne olduğunu, ister başka insanlar o kişiye tesir etmiş olsun, Allah'a ulaşmayı dilemesin, o kişi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse iradi yapımız Allah'ın katında mukaddestir. Mutlaka kullanmamızı istiyor. Ya kullanırız, Allah'a ulaşmayı dileriz ve Allah'ın cennetine mutlaka gideriz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %51'inin sahibi oluruz. Biz yapmış olmayız bunu. İradi yapımızı kullanmamız ve Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiz Allah'ın bizi Allah'ın zatına ulaştırması için yeterli sebeptir. Biz ulaşmayız. O ulaştırır ruhumuzu Allah'a. Allah ruhumuzu kendisine kendisi ulaştırır. Bizim görevimiz sadece irademizi kullanmaktır. Dikkat edin, Allah'a ulaştığımız zaman birinci iradi kullanım sona ermiştir. Bu noktadan itibaren irademizi tekrar kullanmamız lazım. Yani fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek konusunda ya kullanırız ve şeytanın ihvaları bizi hiç alakadar etmez, hiç onu aldırmadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye ulaşırız. Buradan sonra gene irademizi kullanacağız daimi zikir için. İnsan hayatındaki en güç devre, dik yokuş, daimi zikir devresidir. Daimi zikir aslında kul Allah'ın yardımına layık olsa ona hibe edilir. Ücretsiz olarak ona verilir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın üçüncü defa iradenizi kullanmanızı istemesi söz konusudur. Birinci defa iradenizi kullandınız, mürşidinize ulaştınız. Mürşide tabi olmak konusunda ikinci defa iradenizi kullandınız. Kullanmazsanız, tabi olmazsanız, o zaman Allah-u Teala sizi kendi zatına ulaştırmaz. Ama Allah-u Teala da bilir ki siz mutlaka iradenizi kullanacaksınız. Çünkü burada iradeniz de artık Allah'a ruhunuzu ulaştırana kadar Allah'tan yardım alır. Vazgeçmezsiniz. Vazgeçemezsiniz. İradenizi mutlaka ikinci defa kullanıp ikinci adımı atacaksınız Allah'a. Çünkü iradi yapınıza burada Allah'ın açık bir tesiri var. Hem size ibadetleri sevdirecektir, hem bütün şartlarınızı Allah'a ulaşmak istikametinde pozitife çevirecektir. Allah'a kapalı olan kapıları Allah'a açacaktır insan vücudunda. Gözler Allah için kapalıdır. Kulaklar Allah için kapalıdır. Kalp Allah için kapalıdır. Yani o kişinin gözleri Allah yolundaki güzellikleri göremez. Mürşide baktığı zaman onu tanıyamaz. O kişinin kulakları Allah'a ulaşmak konusundaki sözleri işitemez, manasına varamaz. O kişinin kalbi akıl duyduğu Allah'a ulaşmaya mütalik olan sözleri kalbine indirse de kalp onları idrak edemez. Kalbinde ekinet var, bu sebeple idrak edemez. gözlerinde hicab-ı mesture var. Bu sebeple irşat makamını başkalarından ayıramam.
1: Kişi Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe bunların hiçbiri açılmaz. Hepsi kapalıdır. Kalbin nur kapısı şeytana dönük konumdadır. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Bütün bu kapıların açılması sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. Yani iradi yapının, kişisel iradenin mutlaka devreye girmesi gereklidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişisel irade günahları işleyen iradedir. Bir insanın cehenneme gitmesinin arkasında sadece kendi iradesi vardır. Çünkü cehenneme gitmek, bir insanın cehenneme gitmesi Allah'a ulaşmayı dilememesine bağlıdır. Birinci şart. İkinci şart, günahların sevaplardan fazla olmasına bağlıdır. Gördük ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gideceği yer cehennemdir ve kendi öz iradesiyle eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman kurtulur. Dilemezse kurtuluşu yok. Öyleyse irade temel şart. Peki öbürü açıdan da mı irade temel şart? Evet, günahların sevaplardan fazla olması veya az olması konusunda da irade temel şart. Bir insan günahlar ve sevaplar açısından sadece günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ve günahları işlemesi kişinin kendi iradesine bağımlıdır. Sadece bir kişi isterse günah işler, istemezse işlemez. Başka birisinin bu kişinin üzerine ulaştıracağı kader adı verilen herhangi bir olay, bir başka kişisin idare tarafından, ilahi irade tarafından, külli irade tarafından bu kişiye ulaşsın, ona asla derecat kaybettirmez. Sadece kendi iradesiyle işlediği derecat kaybettiren olaylar, yani kendisine zulmetmesi sebebiyle kişi cehenneme gider. Öyleyse kişinin cehenneme gitmesinin arkasında iradesini negatif kullanması veya hiç kullanmaması söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi iradesini kullanmamıştır. Veya eğer öğrenmişse, Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Bunu öğrenmiş de bilerek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman iradesini negatif olarak kullanmıştır. Ama böyle bir şeyden haberi yoksa kişinin, o zaman iradesini kullanmamıştır ama gene gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenin kullanımını Allah mutlak olarak emreder. Bir cüz'i irade hiç kimseye onlara verdiği bir zarar veya fayda neticesinde başka birisinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Böyle bir şey mümkün değil. Bir insan başkasına bir kötülük ederse, iradesini kötü istikamette kullanırsa, o kişiye bir zarar verirse, bu zararı veren kişi zalimdir, derecat kaybedecektir. Diğer taraf mazlumdur, derecat kazanacaktır. Hangi derecatı? Kendisine zarar veren kişinin kaybettiği derecatı. Öyleyse bir insan başka birisinin fiili dolayısıyla derecat kazanabilir. Kendi iradesini kullanmadığı halde derecat kazanabilir. Ama başka birisinin herhangi bir fiiliyle derecat kaybedemez. İkinci alternatif, başka birine yaptığınız bir davranış biçiminin ikinci alternatifi, o kişiye bir fayda sağlamanızdır. O kişiye fayda sağladığınız zaman, onun hoşuna giden bir davranış husule getirdiğiniz zaman, siz bundan derecat kazanırsınız. Ona bir iyilikte bulunduğunuz için, ona karşı güzel bir fiil işlediğiniz için derecat kazanırsınız. Ama siz derecat kazandınız diye o kişi derecat kaybetmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki hiç kimse cehenneme başkaları sebebiyle gitmiyor, sadece öz iradesi sebebiyle gidiyor. Hiç kimse cennete başkaları sebebiyle gitmiyor, kendi öz iradesi sebebiyle gidiyor. Ayırım, Allah'a ulaşmayı iradeyle dilemek ya da dilememek. İşte sevgili kardeşlerim, bu cüz'i iradedir. Allah'ın bütün kişilere verdiği cüz'i iradedir. Hiçbir zaman iradeye karışmaz. Herkes iradesinin de dilediğini rahatlıkla işler. Ama Allah-u Teala bunun neticesinde kişinin iradesini pozitif istikameti kullanmaması halinde veya hiç kullanmaması halinde o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Mutlak iradeye ihtiyaç gösteriyor Allah-u Teala. Mutlak iradeye kulun kullanma açısından yaklaşması, iradesini kullanması şart. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah bir şeyi irade etti mi, diledi mi, o şey hemen olur. Bir şeyi yok etmeyi diledi mi, o da yok olur. Allah'ın gerçekleştiremeyeceği hiçbir olay mümkün değildir. Allah neyi dilerse ona sadece ol der, o da olur. Dilerse Allah Teala zamanı geriye işletir, dilerse ölüleri diriltir, dilerse kainatı var eder, dilerse kainatı yok eder. Keyfe maişadır. İlahi irade her şeye kadirdir. Öyleyse bir de sünnetullah'tan bahsettik. Yani külli iradeden. Sünnetullah veya külli irade Allah'ın kainatı kontrol etmesi ve dizayn etmesini sağlayacak olan ilahi kompütörüdür. Öyleyse Allah'ın ilahi bir bilgisayarı var. Bu ilahi bilgisayar kainatın her zerresini kontrol altında tutar. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Yağmur mu yağıyor? Arkasında külli irade var. Kar mı yağıyor? Arkasında külli irade var. Ağaçlar yeşil yapraklarıyla fotosentez yoluyla karbonhidrat mı oluşturuyorlar? Gıdalarını mı temin ediyorlar? Oradaki klorofil özümlenmesini sağlayan sünnetullah'tır. Ne yapıyor ağaçlar? Yeşil yapraklarıyla klorofil özümlenmesi yapıyorlar. Fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksit, köklerinden aldıkları su ve güneş enerjisini devreye sokmak suretiyle karbonhidratları üretiyorlar ve oksijen açığa çıkıyor. Sünnetullah bitkilerle insanlar arasında, hayvanlarda insanlar grubunda bir denge kurmuş. Bitkiler havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar ki bu insanların ve hayvanların artık maddesidir. İnsanlar da oksijen kullanırlar. Bu da bitkilerin artık maddesidir. Öyleyse Allah Teala bitkiler sistemiyle hayvanlar sistemini birbirinden ayrı kılmıştır. Özellikleri birbirinden farklı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kainatı kontrol eden bilgisayarını kurmuş, ilahi kompütür. Bütün kainatın her zerresi kontrol altında. Havaya yükselen su buharları yağmur bulutlarını oluşturuyor ve rüzgar bulutlara yön veriyor. Rüzgarla bulutları yönlendiren sünnetullah'tır. Rüzgarın oluşması sünnetullah'ın bir eseridir. Bulutların belli bir istikamete yönelerek oraya yağmur bırakmaları sünnetullah'ın kanunları gereğidir. Bulutlar arasındaki elektrik yüklerini bulutların birbirine ya da yeryüzüne boşaltmaları yıldırımları, şimşekleri ifade eder. Bulutlar arasındaki şimşek yere inense yıldırımdır. Ama her ikisi de elektrik akımıdır. Dünyanın kuzey kutbundan çıkıp da güney kutbuna kadar yeryüzünün sattığını yalayarak giden kuvvet çizgileri, manyetik alanlar, kuzey kutbundan yola çıktıktan sonra dünyanın sattığını yalayarak güney kutbuna ulaşırlar. Güney kutbunda dünyanın içine girerler. Ve kuzey kutbuna kadar bu kuvvet çizgileri yollarına devam ederler. Işık hızının altında bir hızla, fakat çok hızlı bir şekilde. Kuzey kutbundan tekrar çıkarlar kuzey kutbundan ve dünyanın sathını yalayarak gene güney kutbuna dönerler. Böylece devamlı bir manyetik alan devri daimi söz konusudur dünyanın etrafında. İşte bu manyetik alan sistemini kontrolü altında tutan kuvvet o sünnetullah'tır. Yani külli iradedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı içinde yağmurların yağması, karın yağması, bulutların oluşması, her şey sünnetullah'la alakalıdır. Külli iradeyle alakalıdır. Yağmur damlaları gökyüzünden yere inene kadar birbiriyle temas etmeden belli aralığı koruyarak inerler. Aynı ara bütün yağmur damlaları arasında korunur. Rüzgar eser, hepsini birden aynı standart içinde tesir altına alır. her kar tanesi başka bir kar tanesinden mutlaka farklı bir şekle sahiptir. Bu kadar inceliği oya gibi işleyen işte o Allah'ın kurduğu ilahi kompütürdür. Her kar tanesini alın inceleyin, farklı bir hüviyet göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde yaşayan insanların, bugün mevcut olanlar, dün mevcut olanlar, Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa mevcut olanlar, bundan sonra mevcut olacak insanlar, hiçbir insanın parmak izi bir başkasıyla eşit değildir. Tüm bu sistemlerin oluşması, Allah Teala tarafından onun sünnetullahıyla vücuda getiriliyor. Her bir bebek anne karnında doğuncaya kadar sünnetullahla plasentanın o bebeğin bütün organlarını verdiği komutlarla kök hücrelere hücre yapısına tesir etmek suretiyle oluşturur. Bu sünnetullahın işidir. Öyleyse her doğum bir mucizedir. Birçok mucizenin bir araya gelmesidir hatta. Sevgili kardeşlerim, bir toprağı bellediğiniz zaman, o toprağın içine bir buğday tanesi ektiğiniz zaman, toprakta çatlayan buğday toprağın içinde yeryüzüne doğru bitki olarak uzamaya başlar. Sonra toprağı çatlatarak yeryüzüne çıkar. Ondan sonra da başak vermeye başlar. Bir buğday birçok buğdaya dönüşecektir. Ve yeryüzünde bereket oluşacaktır. Sünnetullah'ın dizaynıyla. Bu müddet zarfında toprak muhteşem bir kimya sanayi olayını sergiler. Buğday tanesi çatlar, kök salar. Topraktan suyu almaya başlar. Ve toprak altındaki sentezlerle bitki boylanmaya devam eder. Ve havadan aldığı oksijenle dizaynını tamamlar. Allah'ın kainata koyduğu sistemleri iradesi altında tutan sünnetullah, ozon tabakasının incelmemesi için ve normalden ötede kalınlaşmaması için otomatik sistemler sahneye koyar. Milyonlarca iğne yapraklı ağaç kutuplara yakın bir daire çizer. Kuzey kutbunda da güney kutbunda da durum aynıdır. Milyonlarca ağaç güney kutbunda, kuzey kutbunda da çevreler. Bunlar çam ağaçlarıdır. Her türlü çam ağacı. Bu ağaçların dizaynı ozon tabakasını bütünüyle etkileyebilecek bir hüviyet taşır. Ozon tabakasının inceldiğini düşünelim. İnceldiği zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Normalden daha ötede kalınlaştığı zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Eğer ozon tabakası normalden daha kalın bir noktaya ulaşmışsa, sinyaller hemen sünnetullah tarafından alınır. Ve iğne yapraklı ağaçların üzerine kar yağdırılır. Neden? Çünkü iğne yapraklı bu ağaçlar, milyonlarca ağaç, klorofil özümlemesi yapmaktadırlar. Fotosentez oluşturmaktadırlar. Ve havaya devamlı oksijen salmaktadırlar. Bıraktıkları oksijen ozon tabakasını adım adım genişletir ve normalin ötesine taşır. Ötesine geçtiği anda, andan itibaren yeni bir olay başlayacaktır. Allah Teala sünnetullah ile kar yağdırır. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarının bir kısmını örter. En azından üst taraflarını ve yapraklar daha az klorofil özümlemesi yaparlar. Daha az fotosentez gerçekleşir. Daha az oksijen bırakmaya başlarlar. Oksijen azlığı sebebiyle normalinin ötesinde kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme süreci içerisinde yaprakların üzerine kar kalacaktır. Normal kalınlığa geri döndükten sonra daha aşağı inmeye başlar sistem. Aşağı inmeye başladığı zaman sünnetullah yeni sinyalleri alır ve karın üzerine yağmur yağdırır. Sırf karları eritmeye yönelik. Bir taraftan güneş yağmur olayı tamamladıktan sonra güneş etrafı ısıtırken daha evvel yağmur karların hepsini eritmiştir. Eriyen karlar sebebiyle yapraklar serbest kalmıştır ve ozon tabakasının istediğinden daha fazla oksijen adım adım verilmeye başlamıştır. Ozon tabakasına ulaşmaya başlamıştır. Ve artan oksijen yavaş yavaş kalınlığı normal hale getirir. Normal hale geldikten sonra daha öteye geçtiği zaman aynı olaylar tekrar eder. Tekrar kar yağar ve oksijen azalır, ozon tabakası incelir. Normalin altına düşünce tekrar kar yağar. Böylece karlarla ve yağmurlarla ozon tabakasının kesin bir ilişkisi vardır. Öyleyse dünyanın neresinde ozon tabakasında bir eksilme söz konusuysa orada yağmur yağacak, karlar eritecektir ve yağan yağmurlar karları erittiği için daha çok oksijen havaya verilecektir. Ama bu sistemin, yani ozon tabakası ile alakalı olan kesimi güney kutbunun da kuzey kutbunun da çevresinde bulunan milyonlarca iğne yapraklı ağaç sebebiyle oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki üç türlü irade söz konusu. Cüz'i irade, insanlara ve cinlere verilen irade. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü teşkil eder. Aynı tipte bir iradenin sahipleridir. Allah'ın ilahi iradesi ve Allah'ın kainatı idare eden sonsuz kompütürü, külli irade, üç ayrı tip iradeyi ifade eder. Her şeye kadir olansa Allah'ın ilahi iradesidir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini size nasip kılmasını, Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Ayrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Duve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Teâlâ hüm gâlim ve duve aleyhim ve dâlim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hani fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var,
inceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız.
mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hassasının, işitme hassasının, düşünme hassasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir
cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış.

veya kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde.

şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık, korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun? Bak, Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 251'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı
Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, deseseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor.
varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi,
Yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ve ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra
yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve
Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında.
Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almıyor, almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sülh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sülh ve sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsi ile ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sülh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da
emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç.
Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı yediniyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı yediniyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun 1. katının garantisinde. Bu kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. 3. cennetin 3. katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki, bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala.

kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3/4'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4/3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4/3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4/3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu üçüncü kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.
Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu noktadan, yani üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutunun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse ki kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amini olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amini olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz.

Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebede salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor.

Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir. Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk
üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca
Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam, onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey, etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz.
kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok daha çok daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki
Bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Ve böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180.
Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200, %100. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kalp cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda getiriyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanılması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesini de ister. Bunu onlara kabul ettirmemizi ister. Üstün olmakla yetinmez. Bunu onlara kabul ettirmeyi ve tasdik ettirmeyi ister. Onlardan davranışlar bekler. O davranışlar kendisinin üstün olduğunu ispat edecek bir hüviyet kazanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyete dikkatle bakın. Şeytan insanları en çok bu noktadan yakalar. Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon, yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır.
üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaktır. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder. Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah-u Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda
yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı, ortaya koyduğu sonuç, tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde, hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi, hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak, bütün ulul emirlerin temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. Bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları aşağılamanız, onlara tahakküm etmeniz yetmiyormuş gibi, bir de sizleri bize gamazladılar diye onlara kızıyorsunuz. Acaba öyle mi olayın aslı? Bize ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizden? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir. Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır. Özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi
hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz, başkaları tarafından saygı gören bir insan hüviyetine sizi sokmak için çabalar durur. Ama siz sevilen bir insan değilsiniz. Korkulan bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Öyle bir ulul emr olun ki, öyle bir çalışma grubu başkanı olun ki, orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki, Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesiri altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar. Sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, esiri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın, sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar? Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu?
onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada intizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa, orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki, o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek, etrafınızdaki insanların sizden sadece huzur duyması, sizinle mutluluğu yaşamaları ve severek yapılan bir işin vücuda getireceği bereketli sonuçlar, bunlar hiç sizi alakadar etmiyor mu? Onları mutlaka ezilmesi lazım gelen

Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulilemlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir. Allah'ın emirlerini yerine getirirken nefsinizin emirlerini de onlara bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır, Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik sanatlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emirle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır. Bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın acizini yaşıyorum. Ama biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum. Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın. Sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halesi içinde bir itaat, aman öyle

bir davranış biçimi sergileyelim ki öyle güzel görevimizi yapalım ki onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz. Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, ama elimizden gelen bütün gayreti gösterelim, biz Allah için çalışıyoruz, öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılanın kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde çabası sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsınız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar. Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu, siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz? Kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlar da size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu, sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz?
Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkeste çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul emr, Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emrin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederken, üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa, bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir. Yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korkuyla, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var. O nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz. Bu hizmette söz konusu olan şey, sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın
en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun sözler söylemek gerekmez. Kalın çizgilerle sevgi kelimesi bütün kapıları açan bir anahtar olarak çıkıyor karşımıza. Onları her işlerini kontrol edip bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye, o zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz. Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek
bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil. Ne zaman Allah'ın emrinin ötesine taşarsanız, o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm, ifratın temelidir. Tahakküm varsa ifrat vardır, haddi aşma vardır, israf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahakküm. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin sevgisi içirilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar, bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek, sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda onlarla ilgilenmeden, bana onları sevmem emredildi, ben onları seviyorum, onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz ve bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz.
Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır. İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki Allah'ın emrini onlara yaptırırken onlar size olan o büyük sevgilerin içerisinde o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yumağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz, onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz, onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi halesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah ile birlikteyiz ve sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sizlere bugün cennet ve cehennemden bahsetmek istiyorum. Birçok insanın hadi canım cennetle cehennemde mi olurmuş demesine rağmen bazı din alimlerinin bile güneşi cehennem gibi gösterdikleri bir vaka iken, sevgili kardeşlerim, unutmayın, cennet ve cehennemin görev yapmaya başladığı nokta kıyametten sonradır. Şu varlıklar alemi, 6 tane alemin hepsi kıyamet günü yok olacaktır. Geriye sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Onlar sonsuza kadar devam edeceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostu olduğunuz zaman, onun anladığı anlamda dostu olduğunuz zaman Allah-u Teala size de hem cenneti hem de cehennemi gösterecek. O zaman cennetim ve cehennemin gerçekten var olduğunu öteki insanların, hani bunlara inanmayanların kalp gözleri açık olmadığı için onlara anlatamayacağınızı düşünerek hayıflanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyin sahibidir. Bütün güzellikler O'nundur. Ve O cennetin de cehennemin de sahibidir. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Hiç kimseyi. Hepinizi ayrı ayrı sever. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi davranışlarıyla kendilerini cehenneme mahkum ederler. Allah kimseye zulmetmez. Azap müessesesini baştan koymuştur. Demiştir ki, bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu bilin, bilmenize rağmen gene de cehennemde ısrar ederseniz, ben sizi cehenneme atmak mecburiyetinde kalırım. Çünkü kanunlarım var. Allah Teala kanunlar koymuş. Bir tren cennete götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin treni. Bir başka tren cehenneme götürüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin treni. İşte bu kadar. Herkes kendi iradesiyle bilerek, isteyerek bu trenlerden birini seçiyor
1: biniyor içine gidiyor. Cenneti isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. İstemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, herkes kalbi, nefsinin kalbi kapkaranlık afetlerle dolu olarak doğar. Nefsinin kalbi afetlerle kapkaranlıktır. Ve kalbinde küfür kelimesi yazar insanların. Başlangıçta yazan budur. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Öyleyse her halükarda ya cennete gireceksiniz ya da cehenneme gireceksiniz. İkisinin arasında bir üçüncü yer yok. Eğer kıyamet günü kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onları cennetimize alırız. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sadece iki türlü sonuç var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da Allah'ın cehennemine girmek. Ama hangisine girerseniz girin bilin ki o girdiğiniz yerde devamlı kalmak mecburiyetindesiniz. Birinden çıkıp ötekine girmek diye bir şey söz konusu değil. Zannederler ki insanlar bir süre cehenneme atılırlar. Hafifçe leblebi gibi orada kavrulurlar Allah-u Teala tarafından birazcık. Ondan sonra da doğru posta cennete girerler. Böyle zanneden kişiler var. Hayır, çoğunluk böyle düşünüyor. Böyle zannediyor. Oysa ki hiç de onların zannettiği gibi değil. Allah-u Teala müminin 102'de sevapları daha çok olanın gireceği yerin cennet olduğunu, ebediyen orada kalınacağını, 103'te de günahları sevaplarından fazla olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Her ikisinde de ebediyen kalmak söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, bir ayet iki ayet değil. 30 küsur ayet cehenneme gidenlerin cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse bir takım hayallerle herhangi bir ayete bakıp ondan kendisine göre bir mana çıkarmak suretiyle bu ayete göre ben demek ki cehennemde ebediyen kalmayacağım diye düşünenler varsa aranızda mağlubiyete hazır olsunlar. Çünkü onları haklı çıkaracak olan bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 30 küsur ayet cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını, cennete girenlerin ebediyen cennette kalacağını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela ölçüyü koyuyor Allah-u Teala. Günahların sevaplardan fazla olması hali gidilecek yer cehennem. Sevapların günahlardan fazla olması hali gidilecek yer cennet. Ve ebediyen kalınacak yerler bunlar. Birine girdiğiniz zaman ondan çıkıp da öbürüne asla gidemezsiniz. Ama kıyamet günü bütün insanlar önce cehenneme girerler. cennetlikler de cehennemlikler de önce cehenneme girerler. Cehennemlikler orada günahlarının bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Daha girişte muamele farklıdır. Cehennemin şeffaf kapıları programlanmıştır. Elektronik sistemlerle programlanmıştır. Kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, gözlerinde hicab-ı mestüre olmayanlar, kapılar açılmadan, şeffaf kapılardan uçarak içeri girerler. Ama durumları böyle değilse, ki bunun manası Allah'a ulaşmayı dilememeleridir, dilememişlerse, o zaman bu herkesin içeriye girdiğini, uçarak girdiğini görünce, kendileri de zıplayarak içeri girmek isterler ama kapılar onları kabul etmez. O kapılar onlara geçit vermez. Kapılar ona göre programlıdır. Ne yapar? Yerden kapının alt tarafı yükseltilir. Ve burunları sürtünerek, mutlaka yere sürtünerek, cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler. Cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanların hepsi. Diğerleri uçarak girerler. Bütün cehennem katlarını dolaştıktan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek kendilerini cehenneme Allah-u Teala atmadı diye, cehennemle cezalandırmadı diye Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemin kapılarından uçarak çıkarlar ve cennetin ait oldukları katlarına uçarak giderler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu arada bir kesin olaydan daha bahsetmemiz lazım. Cennetle cehennem arasında bir köprü falan yok. Kılıçtan keskin bir köprü yok. Cehenneme gideceklerin aşağı düşecekleri, cennete gireceklerin üstünden uçarak, koşarak, yürüyerek ya da sürünerek karşı tarafa geçtikleri bir sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmeyen bir konudur. Ayrıca bir sırat köprüsünün olması da mümkün değildir Kur'an-ı Kerim'e göre. Neden mümkün değildir? Kıyamet günü zaman duracak. Ve sura birinci üfürüşte geriye doğru gidecek. Ve sura birinci üfürüşünde daha evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanlar da sura birinci üfürüşünde öleceklerdir. Birinci ölüm. Sonra zaman tersine yürümeye başlayacaktır. Ölenlerden, kıyamet günü ölenlerden başlayarak herkes zaman geriye doğru, sıfır noktasına doğru, başlangıç noktasına doğru zaman gittikçe hayatta oldukları güne zaman avdet eden, geri dönen bütün insanlar mezarlarından yükselecekler ve göğün yedinci katındaki mahşer meydanında bütün kainattaki insanlar toplanacaklardır. Bu toplantıda Allah-u Teala hepimizi bir defa daha öldürecektir. İkinci ölüm. Ondan sonra sura üçüncü defa üflenecektir. Ve hepimiz aynı yaşta olmak üzere ve cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek olan bir enerji bedenle yeniden yaratılacağız. Hepimiz aynı yaşta olacağız. İşte iki defa ölüm, iki defa dirilme olayı. Ve bu dirilmenin akabinde oradan ayrılacağız. Mahşer meydanından ayrılacağız. Bu arada nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girmiş olacaklar. Çünkü bundan sonra Mahkeme-i Kübra ve orada nefsler ve fizik vücutlar beraber. Nereye gideceğiz? İndi ilahiye. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru. Orada sonsuz sayıda ilahi kompütür, ilahi bilgisayar. Bizim bütün hayatımız filme alınmış. Hem düşüncelerimiz filme alınmış, hem yaptığımız fiiller filme alınmış. Ve her saniye derecat kazanmışız veya kaybetmişiz. Böyle bir hayat filminin son rakamları belli. Pozitif, zayit, yani artı, yeşil rakamlarla, negatif, yani nakız, yani eksi rakamlar, kırmızı renkte, orada görünüyor. Hangisi daha büyükse onun hükmü içindeyiz. Eğer günahlarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Eğer sevaplarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hepiniz hayat filminizi baştan sona seyretmek durumundasınız. Ama çok hızlı bir şekilde oynar. Oradaki bir gün, buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse bir gün 24 saatse 100 yıl yaşamış olan bir insanın hayat filmi 2,5 saatte tamamlanır. Ve bu tamamlanan filme göre kişinin günahları fazlaysa, bu tamamlanan filme göre kişinin sevapları fazlaysa, her ikisi de evvela cehenneme ulaşırlar. Allah-u Teala Meryem Suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Cennete girenler de, girecek olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da mutlaka önce cehenneme girerler diyor. Sonra Allah-u Teala cehennemi tamamen gördükten sonra cennete girecek olanlar, onların cehennemden çıkmasına oradaki sistemler açıktır. Nasıl uçarak cehenneme girdilerse gene uçarak cehennemden çıkarlar. Ve her biri kendi cennetine doğru uçarak ulaşır. Ve cennetlere girerler, ebediyen orada kalırlar. Cehenneme gireceklerse, cehennemin kapısından şeffaf kapılardan içeriye uçarak giremezler. Onlar sürünerek gireceklerdir. Burunları mutlaka yere sürtülecektir. Ve cehennemin hangi katına layıklarsa, o katın dizaynı içinde olacaklardır. Öyleyse cehennemdeki İnsanlar acaba hangi yedi kat cennetin cehennemin hangisine girerler? Ayetlerden gafil olanlar, onlar en üstteki cehenneme girerler. Yani aşağı doğru cehennemlerin cezası artan bir hüviyet taşır. Ayetlerden gafil olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, ayetleri bilmedikleri için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Ne diyor Allah Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Bunlar ayetlerden haberdar olmadıkları için, kötü niyetleri olmadığı halde sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşları mümkün olmayan insanlardır. En az işkence görecekleri bir cehennem söz konusudur onlar için. En üst kattaki cehennem. İkinci safhada Allah'a ulaşmayı tekzip edenler var. Yunus 25. Ve yevme yahşuruhum kellem yelbesu illa saaten minen nahari yetearifune beynehum. Onların haşredildikleri gün gündüzün bir saate kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları bir saate kadar. Kat hasrellezine kezzebu bi lika illahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı, ulaşmayı tekzip edenler hüsrana düşenlerdir, hüsranda olanlardır. Onlar hidayete eremezler. Ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar diyor Allah Teala'ya. Burada Allah'ın ayetlerini tekzip etmek, yalanlamak söz konusu. Bunlar daha alt kata girenler. Çünkü açık bir şekilde akılları eriyor. Allah Teala'nın öyle söylediğini de fark ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama o ayetin o anlama gelmediğini iddia ediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmayacağını iddia ediyorlar ölmeden evvel. Üçüncü grupta lanet alanlar var. Ahdlerini bozanlar, naksedenler. Rad 25'te vellezine yankudune ahdallahi min badi misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidine fil ardı ulaike lehumul lanetü ve lehum suyutlar. Lanet alanlar. Onlar ki Allah ile olan ahdlerini bozarlar, misaklerini verdikten sonra ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar ne kötü bir yurdun sahipleridir. Daha altta iki kat azabı yüklenecek olanlar var. Ahzab 67. Büyük lanet. Ve kâlu rabbena innâ etânâ sâdetina ve kibera'ina fe edallunes sebîlâ. Ey Rabbimiz, muhakkak ki bizler büyüklerimize ve sâdatlarımıza itaat ettik. Onlar da bizi sebilden delalete düşürdüler. Ahzab 68. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve onları büyük lanetle lanetle. Daha alttaki beşinci kat aşağı doğru giden cehennemlerden beşincisine girenler ayetleri ketmedenler ve örtenler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 159'da innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda bimma dima beyennahu linnasi fil kitabe velayke yelenuhumullahu ve yelenuhumullainun. Onlar ki hidayeti ve beyinelerden olan ispat vasıtalarına ve hidayeti onlar ki örterler, Allah onları insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Kitapta Allah insanları açıkladıktan sonra gizleyenler, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve Allah hem Allah onlara lanet eder hem de lanet ediciler lanet ederler. Ayetleri ketmedenler, örtenler 5. kat cehenneme giriyorlar.

Sonra daha aşağıda altıncı kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler. Kehf 105, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ cehennemi, onların cezası cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا, kafir oldukları için. وَاتَّهَازُوا ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve Resulü hüzuva, ve Resullerimizle alay ettikleri için. Mizan bile tutunmayanların hiçbir sevapları yok. Günahları ise büyük ölçüde. Altıncı kat cehenneme giriyorlar. Ve yedincisi şeytanın yoluna girenler. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu şeylere uydular. İşte büyüyle, sihirle uğraşanlar. Oysa Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek Harut ve Marut indirilen şeyleri öğretiyorlardı. İşte o insanlar, sihirle, büyüyle uğraşanlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, onlar da yedinci kat cehenneme, en alt cehenneme girenler. Sevgili kardeşlerim, bir insan cehenneme girdikten sonra oradan bir daha çıkması söz konusu değildir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de son derece kesin bir hüviyette ifade edilmiş. Aksi fikirde olanlar için bir takım hurafeler dolaşıyor ortalıkta. Diyorlar ki Allah-u Teala bizi cehennemine atar, bir süre leblebi gibi kavurur, ondan sonra da bizi cennetine alır. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ne kadar kötü şey işlemişseniz, kötü fiil işlemişseniz o kadar cehennemde kalırsınız. Ne kadar iyi fiil işlemişseniz o kadar da cennette olursunuz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet söz konusu değil. Yani cehenneme girdikten sonra çıkıp cennete girmek, hayır, böyle bir şey yok. İşte bu cümleden olarak Allah Teala bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. A'raf suresinin 36. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Vellezine kezebu bi ayatina ve stekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da büyüklenirler, kibirlenirler. Ülaike ashabun nar. Onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, orada devamlı kalacaklardır. Ashab 64 İnna Allahe lehanel kafirine ve e'adde lehum seyir.

Etmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Dördüncü ayet, Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Ve ayetlerimizi, bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217 uzun bir ayet-i kerime ama sonu şöyle bitiyor. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bu uzun ayet-i kerimenin Türkçesi şöyle: sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek ve kendi halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 7. ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulumati ilen nur vellezine keferu evliyahumit tagutu yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ülâki ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Allah iman eden o kimselerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirler ki onlar da tağutun dostlarıdır. Onların kalpleri nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 7 ayet oldu. 8. ayet Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah Teala alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275, 8. ayet. 9. ayet Beyni 6. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ هَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَٰكَ شَرِّ الْبَر۪يَّ. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler, şüphesiz içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Cin suresi 23. ayet-i kerime, 10. ayet-i kerime. Yani ayetlerimizden 30 küsur ayetten 10.'suna geldik. İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Ve men yasallahe ve resuluhu fe inne lehu nare cehenneme haldine fiha ebeda. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Hep sonsuz olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun 10 ayet-i kerime oldu şimdiye kadar. Şimdi 11. ayet-i kerime Enam 128. Ve yevme yahşurühüm cemia ya maşerel cinni kad istekser tüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenes temaa baduna bi badin. Ebelana ecele nellezi eceltelena kalen naru mesvaküm halidine fiha illa maşallah inne rabbeke hakimin alim. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek: ey cinler, topluluğu insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız.
Ey cinler, şeytanlar topluluğu.

insanlardan olan dostları da şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kavuştuk. Allah da onlara diyecek ki yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani Allah'ın cehennemi yok etmeyi istemesi, yok etmeyi dilemesi, Allah'ın dilediği şey hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız. Demek ki Allah-u Teala dilerse cehennemin de hududunu sona erdiriyor. Onun dilediği şey cehennemin sona ermesi hali hariç ebediyen orada kalacaksınız. Allah ya cehennemin devamını ister, yerler ve gökler durdukça cehennemde var olmakta devam edecektir sonsuza kadar. Ama Allah cehennemin yok edilmesini ister. Sonsuz bir zaman parçası geçmiştir. O zaman içindeki insanlarla beraber cehennemde enerjiye dönüşecektir. 11. ayet. 12. ayet, Enbiya suresi 99. ayet-i kerime. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Arapçası levkâne hâ ilâhi âliheten mâ veledûhâ ve küllün fîhâ hâlidû. 13. ayet-i kerime, Haşr 17. Fekâne âkıbetuhumâ ennehumâ fînnâri hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâiz zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime Hud 107. Halidine fiha ma dâmetü semâvâti vel ardu. Onlar Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, dilemedikçe cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Cehennem varsa, cehennemin gökleri ve yeri durmuşsa durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse gökleri de yeri de yok edecektir, enerjiye çevirecektir. O zaman cehennemdekiler de beraber enerjiye çevrilmiş olacaktır. İnsanlar da enerjiye çevrilmiş olacaktır. Ama böyle bir şey oluncaya kadar, sonsuza kadar onlar cehennem var olduğu sürece onlar cehennemde kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini derhal yapandır. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Bu Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinden sonra 108. ayet-i kerimesi geliyor. Onda da Allah Teala diyor ki onlar Rabbinin dilemesi hariç cennetin gökleri ve yeri durdukça ebediyen cennette kalacaklardır. Her ikisi de geçerli. Cehenneme giren cehennemden çıkamıyor. Cennete giren cennetten çıkamıyor. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuniye anhum envalihum ve la evladuhum min Allahi şey'a ilahike ashabin nari hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. İlahike ashabin nari hum fiha halidun. Mücadele 17. 16. ayet-i kerime Muhammed 15. Muhammed 15. Allah Teala burada bu uzun ayet-i kerimede hüve halidun finnari diyor. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 17. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulâkellezîne hasirû enfüsehüm fî cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise, yani sevap tartıları hafif gelenler, sevaplara göre ölçmüş Allah-u Teala. Sevap tartıları hafif gelenler, müminin 103'te, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. 17. ayet-i kerime, 18. ayet-i kerime,
Mümin 76. Utkülü ebbabe cehenneme halidine fiha. Fe bise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Ebediyen kalacağınız cehennem. 19. Nahl 29. Fethülü ebbabe cehenneme halidine fiha. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz derler diyor. 20. Nebe 21, Nebe 22 ve Nebe 23. İnne cehenneme kânet mirsâden, şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. Littâgîne meâben, cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20. ayet. 21. ayet. Nisa 14. Ve men yâ sıllaha ve resuluhu ve yeteadde hududehu yuthilhu naren haliden fiha. Kim Allah ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. 21. ayet. 22. ayet Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden ve cezaühü cehennemi haliden fiha. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah sadece cehennem yoluna iletir. Orada ebediyen kalacaklardır. Rad 5, 24. ayet-i kerimemiz. 30 küsur ayet-i kerime oluyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmayacağını Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca ifade ettiği 30 küsur ayet-i kerime var. Öyleyse 24. ayet-i kerime Rad 5. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş ehlidir ve orada ebediyen kalacaklardır. ayet-i kerime. Ve şimdi 25. ayet-i kerime geliyoruz. Tegabin 10. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaki ashabin nari halidine fiha. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 26. ayet-i kerime. Tevbe 17. Ma kâne lil müşrikine en ya'muru mesal cidallahi şahidine ala enfüsühim bil düfr. Ülâike habitat amalihim ve finnârihim halidûn. Allah'a ortak koşanlar küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 27. ayet-i kerime

0: 27. ayet-i kerime Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. 28. ayet-i kerime ve adal lahül münafıkîne vel münafikati vel küffare nâre cehenneme hâliden fîhâ. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Hep ebedi kalmak sevgili kardeşlerim. 28. ayet-i kerime oldu. 29. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebu seyyiati cezayu seyyiatin bi misliha terhe kuhum zilleh. Ma lehum minallahi min asım kennema uşiyet vücuhuhum kıtaen minelleylim muzlima ülâki ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Seyyiat işleyenlere gelince seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Otuzuncu ayet-i kerime Zümer 72. Kıylet hulü ebbabe cehenneme halidine fiha. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ve 31. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu muhakkak ki suçlular cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Zuhruf 75, bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 31 tane ayet. Cehenneme bir defa giren insanın oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennem konusu İnsanlar için Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Baştan Allah-u Teala neyin ne olduğunu haber veriyor. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler. Ne demek istiyor Allah-u Teala, Allah sizin için kolaylık diler demekle? Ne demek istediği açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Sadece bir dilekle, bir tek dilekle ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama dilemiyorsunuz, o zaman diyor ebediyen cehennemde kalacaksınız. Bu kadar basit bir dizayn içerisinde, Allah-u Teala'nın ebedi cehennem cezasına muhatap olmak, sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine gerçekten zulmediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an kanunlarını bugün artık kimseler söylemiyor. Hep emani bilgilere kalmış her şey. İnsanlar emaniye ile meşguller. Ve bu emaniye bilgilerin dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada size cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını ve 7 kat cehenneme kimlerin gireceğini söyledik. Gelelim 7 kat cennete kimler girer konusuna. Yedi kat cennetin birincisine girenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah derhal harekete geçti. Onun kulaklarında vakrayı aldı, kalbindeki ekinleti aldı, yerine ifat koydu, gözlerindeki hicabı mestureyi aldı.
1: Allah o kişinin kalbine ulaştı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişiye 10 tane ihsanından 7'sini verdi. Ve kişi hiç amel yapmadan ertesi gün öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet, yani en alt kat cennet onundur. Çünkü hiçbir gayreti henüz olmamıştır. Bunları yapmak imkanı bulamadan, amel yapmak imkanı bulamadan kişi öldüğü için. Allah Teala o kişiyi mutlaka verdiği söz sebebiyle cennetine alıyor. Çünkü bu kişinin o verdiği her ihsanla derecatını arttıra arttıra o kişinin sevaplarını günahlarından daha öteye çıkartıyor Allah Teala. Peki ikinci kat cennete kimler girerler? İkinci kat cennete girecek olanlar 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlardır. Kim böyle bir hedefe ulaşmışsa o kişi mümin olmuştur. Birinciler aminuler takvasının sahibidir. Birinci kat cennetin sahipleri, en alt kat cennetin sahipleri. İkinciler müminler takvasının sahibidir. Ve İkisinin de dünya mutlulukları başka bütün insanların mutsuzluklarıyla paraleldir. Henüz dünya saadetine ait olan bir şeyi yaşamamışlardı kişiler. Çünkü nefs tezkiyesi yapılmamıştır. Üçüncü kat cennete girecek olanlar Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bunlar da evvap takvanın sahipleri. Dünya saadetinin de yarısı onlarındır ve Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kişileri buraya kadar Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor. Ona üçüncü kat cennetim verilir. Dünya saadetinin de yarısı onların olur ve onlar benim evliyam olur, dostum olur diyor. Evliyalar için onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da cennette de mutluluklar vardır diyor. Peki dördüncü kat cennetin sahibi kim? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, dünya saadetinin de %90'ı onların. Peki, nefslerini Allah'a teslim edenler, bu fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, evvap takvanın ötesinde bir takva, muhsinler takvası diyor Allah Teala. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o kişi 5. kat cennetin sahibidir, dünya saadetinde %100'ünün sahibidir. Kim? Ulaşırsa o kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibidir. Daimi zikrin çoktan sahibi olmuştur. Ve 12 mertebe müzeyyen olmuştur o kişinin nefsinin kalbi. Peki 7. kat cennete kimler ulaşır? 7. kat cennetin sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvanın sahibi olanlar, hakkül yakın takvasının sahibi olanlar ve Allah'ın irşat makamına seçtikleri aynı kişiler. Ve 5. kat, 7. kat cennetin sahipleri bu insanlar üç gruba ayrılıyor. Birinci grupta Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı kişiler, iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için. Daha üst makamda ama aynı kattaki cennette bütün kavimlerdeki Resuller var. Aynı katta ama ayrı bir cennette bütün devirlerin husur namazının imamları var. İşte sevgili öğrenciler, bir tarafta Allah Teala'nın cenneti, oraya girenler ebediyen orada kalıyor. 7 kat cennetin sahipleri ayrı ayrı dizayn edilmiş. Bir tarafta cehenneme girenler var. O cehennemdekiler, 7 kat cehennemin sahipleri de ayrı ayrı dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman oradan çıkmak söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, hepiniz için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta müstakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Salavat Allah ve salala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Maliki ve medeni. Yâke nâvudu. Esrâti el-müstakîm. Sırâti el-ezîne nâbdi aleyhim. Velettâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa
olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. Bu vücuda getirmek yaratmak demek değildir. Yaratmak yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları Allah'ın cennetine gidenler. Ey sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelimede ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımıza şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize
kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir? Bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Bir delil daha
verelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız, bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz.
Allah-u Teala'nın dizaynı

mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar," diyor. "Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım," diyor. "Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi." Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

Elise. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne giriyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
Günahların sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hassasının üzerindeki basiret hassasının üzerindeki basar hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor, hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hassasının, işitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinliti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ihbat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın Rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah-u Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah-u Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. İtikat cennet,
Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi,

kendisi ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede 2. kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetin müntahaya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan

zulmetten ibaretken, şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu birinci hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetini ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah-u Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah'a
hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah-u Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuz da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükûna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak. Hizmet etmek. Onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlara savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu, aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu akşamki konumuz hikmet. Hikmeti anlatmak istiyoruz sizlere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Öyleyse hikmet Allah Teala ve Tekaddüs'ün indinde neyi ifade eder? Hikmet 26. basamakta elde edilen bir sonuçtur. Mutlaka daimi zikirle oluşur. Ve 7 tane şartın sahibi olmayı gerektirir. Hikmet müessesesi bütün insanlar için Allah-u Teala'nın eğer yollarında sebat ederlerse onları mutlaka ulaştıracağı bir muhteşem sonuçtur. Hikmetin sahibi kimdir? Özellikleri nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de vasıf şartı oluşturur. O kişi hayrın sahibi olmuştur. O kişi tezekkürün sahibi olmuştur. O kişi hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman bir muhteşem dizaynı içeriyor konu. Bir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, ruhunun hasletlerine paralel faziletlerin o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurduğunu anlamamız lazım. Hikmetin sahibi mutlaka Allah-u Teala'nın sabikun dediği kişilerin vasfına sahip olmak demektir. Kimdir sabikun? Müsabıklar, yarış edenler, nerede yarış edenler, hayırlarda yarış edenler, özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, bu 7 tane özelliğin mutlaka sahibi olmak. Öyleyse geriye doğru baktığımızda hikmetin velayet mertebelerinin 5.sinde oluştuğunu görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında oluştuğunu görüyoruz. 6. makam İhlas makamı, 7. makam da Salah makamı. Velayetin bu son 3 makamının 3'ü de hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı da hikmet sahibidir. İhlas makamı da hikmet sahibidir. Salah makamı da hikmet sahibidir. Öyleyse bir insan nasıl hikmet sahibi olabilir? Daha evvelki basamakları geçerek, hikmet noktasına ulaşarak. Öyleyse bir insan hangi şartlarda hikmetin sahibi olabilir, hangi şartlarda olamaz? Başlangıç ayırımı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hikmet sahibi olabilirler. Onun dışında hiç kimse hikmetin sahibi olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Gene biliyorsunuz ki bu 4 tane 7 basamak oluşturur. Ve gene biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan ibarettir. Öyleyse safhalar açısından hikmetin yerine bakalım. Nerede hikmet? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedinci basamağa kadar. İkinci safha mürşide ulaşmak. 14. basamağa kadar. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamağa kadar sürer. 22. basamakta teslim söz konusu olur. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bunların dördü de hikmetin dışındadır. Hikmet bundan sonra başlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Hikmetin dışındasınız. Ne zamanki daimi zikrin sahibi olursunuz, 26. basamakta hikmetin sahibi olursunuz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 5. safa, ilk 4 safayı söylemiştik. 3. safada ruhunuzu Allah'a teslim ediyordunuz. 4. safada bir başka hedefe ulaşıyordunuz. 4. safada vardığınız yer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Ve hikmet bundan sonra başlıyor. Daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulu'l-Elbab makamındasınız. 26. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamak ihlas makamı. Tövbe-i Nasuh'la salah makamına geçiyorsunuz. Es-salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. İslam'ın 6. safhası. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz ve irşat makamına tayin ediliyorsunuz. Ne oluşuyor? Hikmetin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Öyleyse bu 26, 27 ve 28. basamaklar hikmeti içeriyor. Nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi 3 safa alıyor içine bu kesim. Hikmet demek ki basamaklar itibariyle 26. basamakta başlıyor. 26, 27. ve 28. basamaklar hikmetin basamakları. Allah-u Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin müessesesi sıralamış. İlmel yakin 1, aynel yakin 2, hakkul yakin 3. 3 tane yakinin sahibi olmak söz konusu. Birinci yakin 3. basamakta başlar. 25. basamağı da kaplayarak 25. basamağa kadar gelir. 25. basamakta ilmel yakinin hudutları içindedir. Aslında daha doğru bir ifadeyle 22. basamakta ilmel yakin biter. Ama aynel yakin başlamaz. Aynel yakin 26. basamakta başlar. Hadise 23, 24, 25. basamaklar. Dört basamak. Burası ilmel yakinle aynel yakinin hikmetin arasındaki bir iki tarafa da ait olmayan bir boşluktur. Bunun sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibi olur ve hikmet sahibi olur. Bu aynel yakin müessesesi ...26, 27, 28. basamakları kapsar. 26 ile 27. basamak tamamen, 28. basamağın ise 4 mertebesini kapsar. 4 kademesini kapsar. 5. kademe ise Hakkül Yakin'i ifade eder. Artık 5. 6. ve 7. kademelerde bulunanlar, Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri iradelerini teslim alarak bütün kavimlerdeki Resuller ve nihayet devrin imamı hepsi aynı standartların sahibidir. Yani hepsi Hakkül Yakin'in sahibidir. Öyleyse basamaklar açısından bakıyoruz. 1. ve 2. basamaklarda İnsanlar olayları yaşıyorlar, olayları değerlendiriyorlar. Değerlendirilenlerden Allah'ın seçtikleri seçiliyorlar. Önemli olan 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Hikmetin var olabilmesi için, bir kişinin hikmete ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilemiyorsa o kişi hiçbir zaman hikmete ulaşamaz. Zaten cennete de ulaşamaz. 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah derhal işitiyor, biliyor, görüyor ve Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 4. basamak. Bu tecelli o kişinin gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestur isimli bir gizli perdeyi almasına sebebiyet veriyor Allah'ın rahmetinin. Rahmet, o kişinin kulaklarında bulunan vakrayı alıyor. Rahmet, o kişinin kalbinde bulunan ekinneti alıyor. Ve rahmet, o kişinin kalbine ihbat koyuyor. Allah'ın rahmeti, kişinin üzerinde olduğu zaman Allah'ın bütün kapalı kapıları gördüğünüz gibi açılıyor. Kişinin gözleri kör, açıyor Allah Teala. Kulakları sağır, işitmesini sağlıyor. Kalbi idraksiz, idrak etmesini sağlıyor. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kişinin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra 4., 5., 6., 7. basamaklara ulaşması Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için birkaç dakika içinde gerçekleşen bir vakadır. Ve 7. basamaktan sonra 8. basamaktaki Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, hidayet etmesi, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 8. 9. basamaklar, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması, 10. basamak, bunlar da o 3-4 dakikanın içinde tamamlanır. Böylece kişi mümin olmak için gerekli kalp şartlarının sahibi olmuştur. Bundan sonra kişi biraz zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsünden şifreli yolu aşarak kalbine ulaşır. Ama kişinin kalbi mühürlüdür. Bu sebeple kalbin içine ne rahmet girebilir ne de fazla girebilir. Ama rahmet sızabilir. Bu sızıntı 13. basamakta başlar. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbindeki rahmet nurlarının nefsin kalbine yerleşmesi, yapışması %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak ve 13. basamakta da kişinin talebi üzerine Allah o kişiye mürşidini gösterir. Öyleyse kişinin hikmete ulaşma standartlarının başında burası gelir. Çünkü burada mürşidine ulaşıp tabi olan kimse her şeyden evvel mümin olur. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarak hidayet içinde olur. Nefsi, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet içinde olur. Yani nefsinin kalbinde fazıl birikimi başladığı için hidayet sahibi olur. Bu fazıl birikimi nefsin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerin yok olduğu ölçüde fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Çünkü şeytan sadece nefsinizin kalbinde afetlere tesir edebilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde vardığınız yer bir yeni hidayeti daha gerektirir, vücuda getirir. İradenizin de hidayeti söz konusudur. İradenizin de Allah'a teslim olması, Allah'ın iradesine bağlanması, o da bu noktadan itibaren hidayet içinde olmuştur. Ve Allah Teala bir nimet daha verecektir size bu 9 nimete ilaveten. O güne kadar Allah Teala her sevabınıza 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ve bu 100 kat nefsinizin tezkiyesi ilerledikçe 200, 300, 400, 500, 600, 700 katlara ulaşır. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ulaşır? Ne zaman nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, burası nefsi emmaredir. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Hikmet ehli oldunuz mu? Hayır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve ötesi. Yedinci gök katını ruhunuz 7 tane soldan sağa alem geçerek tamamlar. Sonra da Sitret-i Münteha'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'a ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuğunuz 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamağa kadar devam eder. 21. basamak 7. gök katını ifade eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Vuslat tamamlanmıştır. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Hikmet sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Bundan sonra ne olur? Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. 7 kademede %7 nur birikimi, huşuda kazandığınız %2 nur birikimi, bunların %49'u fazıldır, %2'si ise rahmettir. Rahmet ve fazl toplamı %51 ediyor. Nefsinizin kalbinin çoğu aydınlanmıştır. Karanlık olan az bir kesim kalmıştır. %49. Yani artık kalbinizdeki nurlar karanlıkları yenmiştir. Yani fizik vücudunuz %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğu, Allah'ın kulu olmanın ağırlık kazandığı bir noktaya gelmiştir. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olduğunuz noktadır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Orada Allah Teala size Enam suresinin 127. ayeti kerimesi gereğince indi ilahide bir teslim yurdu olan bir altın taht verecektir. Yeni bir ruhunuz oluşacak ve ona Allah Teala altın bir taht verecektir. Sonra %71'e varacaktır nefsinizin kalbindeki nurlar. Ve bu standart içinde Allah'ın evliyası oldunuz. Beka makamında ikinci kademesindesiniz. Allah'ın velayetinde ikinci makamdasınız, beka makamı. Allah'ın indi ilahisinde artık ruhunuz baki oldu. Oradaki bir altın tahtın üzerinde. Sonra üçüncü kademeye geleceksiniz. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Beka makamı 23. basamak. Zühd makamı 24. basamak. Zahit oluyorsunuz. Günün yarısından daha fazla zikrettiğiniz için zikirsizliğe değer vermediğinizi, ona karşı zahit olduğunuzu ispat ediyorsunuz her gün Allah-u Teala'ya. Bir sonraki basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Hikmete ulaştınız mı? Hayır. Velayetin 4. makamı, 25. basamak. Ama hikmete ulaşmadınız. İlmel yakini aşıp da aynen yakine ulaşamadınız. Ve 26. basamak hikmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hikmetin oluştuğu bir noktadasınız. Özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İsminiz Ulul Elbab. Lüplerin sahiplerinden birisiniz. Hikmetinde sahibisiniz. Âl-i İmrân suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7. ayet-i kerimesinde affedersiniz. Allah-u Teala buyuruyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yoruma tabi tutarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bu böyle söyledikten sonra Allah Teala diyor ki ilimde kökleşmiş olan rasihuna gelince rüsuh sahipleri derler ki ya Rabbi biz inanıyoruz ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler diyor. Yani ne rasihun ne de kalplerinde zevk olanlar bu müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. İşte hikmetin sahipleri tezekkür yetkisinin sahibi olan ulul elbab'tır. Ne zaman kişi ulul elbab olur? 25. basamaktaki fizik vücudunu Allah'a teslim işlemi tamamlandıktan sonra konu devam eder. Kişi aynel yakinin sahibi olur. Hikmet sahibi olur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki senden evvel de biz ricalen erkekler olarak resuller gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik vazifeli olarak. Ve sonra da buyuruyor ki Allah Teala فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, tezekkür ehline sorun. İşte bu ehli tezekkür, söz konusu olan hedeflere yürüyecek olanlardır. Hikmet sahibi olunur, 26. basamakta, 27. basamakta nefs teslim edilir. 28. basamağın 5. mertebesinde de irade Allah'a teslim edilir. Hepsi hikmet sahiplerinin muhtevasını taşır. O zaman hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibi kimdir? Aynel yakinin sahibidir. Artık kalp gözüyle görecektir. Ona Allah-u Teala'nın gösterdiği her şeyi görecektir. Ayn, gözler, kalp gözleri görecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim şöyle yazıyordu. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Allah'ı ruhu fizik vücuduna örtü olarak gördü. Ruhunun gözleriyle gördü. Baş gözleriyle gördü. Ama nefsinin kalp gözüyle daha evvel görmüştü Allah'ı. Öyleyse Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkün müdür? Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkündür. Ama 26. basamakta, 27. basamakta değil, 28. basamağın 5. kademesinde mümkün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ifadesine dikkatle bakın. Allah hikmet sahibi kıldığı kulları için diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir, bunun manası hikmeti layık olduğuna verir demektir. Layık olanlara verir demektir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet daimi hayır demektir. Hikmet sahibi kişi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab'tır. Allah-u Teala diyor ki Ulu'l-Elbab için li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-Elbab için diyor Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı hep zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse her an Allah'ı zikreden bir muhteva içerisinde Allah'ın dostları evliya aldıktan sonra Allah'ın dostluğu sıfatı alınmıştır. Bu noktada ondan çok ötede bir yerdedir kişi. Hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet ehlinin özelliklerine şimdi beraber bakalım. Birinci özellik, hikmet ehli daimi zikrin sahibidir. Ehli tezekkürdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hikmet muhtevası kişinin ikinci defa, üçüncü defa hayata getirilmesidir. Bir insan annesinden doğar. Bu ilk hayata gelmektir. Artık o kişi hayattadır. Ama gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Akil ve buluğa ermesine rağmen, akil bali olmasına rağmen irşat makamının söylediği sözlerin manasını kulaklarıyla duyamadığı için, kulaklarında da vakra var çünkü, onlara irşat makamı olarak değil, alelade insanlar olarak bakarlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına alelade insanlar olarak bakmak söz konusu. Böyle olan insanlara ölüler diyor Allah-u Teala. Kulaklarında vakra var kişinin ve irşat makamının sözlerini kulaklar duyuyor ama kişi işitmiyor, manasına varamıyor söylenilenlerin. Özellikle hidayete müteallik hususların manasına varamıyor. Ruhun hidayeti nedir? Fizik vücudun hidayeti nedir? Nefsin hidayeti nedir? İradenin hidayeti nedir? Hidayet nedir? Dalalet nedir? Bu kavramlar hakkında kişinin insanların el yazması kitaplarında yazdıkları yanlışlara tabi olması söz konusu. Asırlardan beri kitaplar yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu yazılan kitaplar asırlardan beri yazılmıştır ve insanlara hidayeti unutturmuştur. Dini unutturmuştur. Dinin 7 tane safhasını unutturmuştur. Şimdi kişinin kulaklarındaki vakıa alınıyor, kalbindeki ekinde talınıyor, idraki önleyen müessese ilahi kompütür alınıyor, yerine ihfat konuyor, idraki sağlayan bir müessese. Kişi gözleriyle, kalbiyle, kulaklarıyla, her şeyle diriliyor, Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İrşat makamı vasıtasıyla Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İşte bu ölümden ikinci diriliştir. Çünkü birincisi kişinin dünya hayatına doğmasıdır. Yokken artık vardır. Hayatta bir insan vardır. Allah onu hayata getirmiştir birinci defa. Hayat vermiştir ona. Ama Allah'ın ilmi açısından o bir ölüdür. Ne zaman ki gözleri, gözlerindeki cam mesire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihfat konulur, o zaman kişi dirilir. Kaçıncı basamakta? Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda. Sonra bu kişi mürşidine ulaşır, tabi olur, 7 tane, 10 tane ihsanla. Sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşana kadar da bu adam bir ölüdür, bu kişi bir ölüdür. Gayb alemine ait olan, gayba ait olan bilgilerin sahibi olmadığı için, gaybi bilgileri bilmediği için, kalp gözü ve kalp kulağı bu alemin ötesine bakacak, görecek, bu alemin ötesini dinleyecek ve idrak edecek vasfa kişi sahip değildir. Onun için diğer alemlere ait olan görme ve işitme duygusundan ve kalpteki fuatten, idrakten, o seviyedeki bir idrakten yoksun olduğu için gene ölüdür kişi ve hikmet makamında üçüncü defa hayata gelir kişi. Ölüdür, yoktur, doğduğu zaman hayata

öğretmek için onun kalp gözünü açacaktır, kalp kulağını açacaktır. Allah'ın söylediklerini duyacaktır. Ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görecektir. Üçüncü defa hayata gelmektir. Hikmet, bir insanın üçüncü defa hayata gelmesidir. Hikmet, bir insanın kalbindeki basar hassasının, görme hassasının görmeye başladığı, gaybı görmeye başladığı noktadır. Hikmet, bir kişinin kalbindeki sem'i hassasının gaybı işitmeye başladığı noktadır. Kalp gözünün Allah'ın gösterdiklerini görmeye, kalp kulağının Allah'ın gösterdiklerini işitmeye başladığı noktadır. Hikmet noktası, o kişinin kalbindeki fıkıh adlı idrak hassasının fuade dönüşmesini ifade eder. Dönmesi halidir. Demek ki hikmet, insanın kalbindeki fıkıh, idrak etme hassasının fuade dönmesi halidir. Allah Teala Araf 179'da diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanların ve cinlerin çoğu da tabii cehennem için yaratılmış oluyor böylece. Onların kalpleri vardır ama fıkıh etmezler diyor. Onların kulakları vardır, işitmezler, kulaklarında bakra vardır. Onların gözleri vardır, onunla göremezler diyor. Onların kalpleri vardır, kalpleri fıkıh etmez diyor, idrak etmez. İşte bu insanlar sadece doğdukları için, hayata getirildikleri için hayattadır. Ama Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre kurtuluş açısından ölüdürler. Kurtuluşa eremezler. Birinci defa bile hayata gelmemişlerdir. Birinci defa hayata geldiklerinde zaman kalpleri fıkıh etmeye başlar, idrak etmeye başlar. Yani doğduktan sonraki ölümün hayata çevrilmesi, bu ölümün hayata çevrilmesini de ayrı bir ölüm olarak düşünün. Gayba açılan gözün, kulağın, kalbin olmaması sebebiyle, bunların açıldığı yer ise hikmeti ifade eder. Öyleyse hikmet, kalpteki fıkıh hassasının da fuade döndüğü noktadır. Yani gaybı algılamaya başladığı noktadır. Öyleyse bu algılamaya başlama noktasında hikmetin başlangıç kademesi Ulu'l-Elbab kademesidir. Sadece birinci katı görebilirsiniz. Gök katlarından hiçbirini göstermez Allah Teala size. Ama zemin kattaki, birinci kat dedim ama aslında zemin katı kastettim. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını Allah Teala size gösterir. Hikmetin başlangıcı böyledir ama gayba gözleriniz artık açılmıştır. Allah Teala her gösterdiği şey hakkında mutlaka bilgi verir. Ayrıca o konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, o ayetleri vererek açıklar, manasını ifade eder. Böylece kişi artık Allah'tan eğitim almaya başlamış olan birisidir. Hikmet makamının özelliği Allah'ın eğitimine tabi olmaktır. Ehli tezekkür, ehli tefekkürle aynı değildir. Kişi

Allah'ın evliyası olduğu andan itibaren tefekkür ehlinin bütün vasıflarına sahip olur. Ama ehli tezekkür değildir. Düşünür ama düşüncesi kendi bulgularıyla örtüşebildiği kadar devam eder, orada tıkanır. Ufku kara, ufku kapanmıştır ve açılmaz. Ama ehli tezekkür düşünmeye başladığı zaman nerede tıkanırsa Allah Teala hemen yardım eder, ufkunu yeniden açar. O ufuktan epeyce bir yol daha alır kişi. Ehli tezekkür için diyorum. Görerek, Allah'ın gösterdiklerini görerek, söylediklerini işiterek. Öyleyse ehli tezekkür, ehli hikmet 26. basamakta devreye girer. Ama daha öteki üst seviye bilgilerin verilmesi, gök katlarının birer birer gösterilmesi ihlas makamındadır. 27. basamak baştan aşağı gök katlarını ihata eder. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını kişi ihlas makamında görecektir. Ve kalbi böylece ulle-lbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe daha, 8 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır kişinin. Hikmet ehlinin kalbi tezyin edilmektedir. Hikmet ehlinin bir özelliği, kalbinin sadece aklanması değil, tezyin edilmesidir. Yani sadece düşmanlarını affetmekle kalmaz kişi, düşmanlarını da sevmeye başlar. İradesini de Allah'a teslim etmek için Allah Teala hikmet makamlarında kişiyi hazırlar. Öyleyse hikmetin üçüncü makamı hikmeti de hikmetin ötesinde içerir. 28. basamak. 4. basamağa kadar hikmeti, 5. basamakta hikmetin ötesini içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konuları dikkatle yerli yerine oturtun. Allah'ın ilmini alabildiğine içinize sindirin. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Bütün dünyaya ışık salacak olan sizlersiniz. Hikmetin birinci mertebesinde kişinin daimi zikre ulaştığını söylemiştik. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Manası şu, zulmani kapı kapalı olduğuna göre kalp bir daha asla kararamaz. Karanlıklar gelip kalbe yeniden giremez, imkansızdır. Kalp bütünüyle aydınlanmıştır, bir daha da kararması mümkün değildir. Öyleyse hikmet sahibi kişi, kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olan kişidir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. 4 tane temel faktör. Bunlar o kişiye ehli hayır olmayı sağlar, ehli tezekkür olmayı sağlar ve ehli hikmet olmayı sağlar. Ne demek ehli hayır? Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın adıdır. Derecat kazandığımız bütün amellere hayır diyor Allah Teala. Derecat kaybettiğimiz bütün davranış biçimlerine de şer diyor. İşte bir başka adıyla derecat kazandığımız bütün olaylar salihattır. Derecat kaybettiğimiz bütün olaylar
seyahattir. Derecat kazandığımız bütün olaylar sevaptır, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar günahtır. Öyleyse kişi daimi derecat kazanıyor. Derecat kazanmak da hayır adını aldığı için Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Kişi yaşadığı sürece mutlaka ömür boyunca bu derecatı kesintisiz bir şekilde kazanacaktır. Öyleyse hayır sahibidir. Peki neden ehli tezekkürdür? Çünkü her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ve Allah-u Teala ona her şeyi açıklar. Tabii Allah'ın dilediği her şeyi, açıklamayı dilediği her şeyi. Allah ile her zaman konuşan bu kişi için başkalarının suallerini de Allah-u Teala'ya ulaştırmak ve ondan cevap alıp onlara cevabı ulaştırmak söz konusudur her zaman. Allah'ın bütün kapıları her zaman açıktır. Ve bu kişi bu sebeple hem zikir ehli olduğu için ehli tezekkürdür, hem de Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ulul elbab için, hikmet sahipleri için Allah-u Teala onlar ehli tezekkürdür diyor. Onlar tezekkür edemezler, sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Peki hikmet sahibinin üçüncü faktörüne hikmetin sahibi olmak. Burada hikmetin hükmü hem o kişinin hakemlik etmesi halinde geçerlidir, hem o kişinin hakimlik etmesi halinde geçerlidir, hem de o kişinin Kur'an ayetlerine baktığında o Kur'an ayetinin 28 basamağın hangisine ait olduğunu kesin olarak tespit etmesiyle ilişkilidir. Öyleyse hikmet ehli Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu, basamaklarla alakalı bir konuysa mutlaka bilir. Odur hikmet sahibi. Hikmet sahibi kimdir? Bilmediği sualin cevabını Allah'tan sorup Allah'ın cevap verdiği kişidir. Öyleyse insanlar gaybı bilebilir mi? Hayır, bilmezler. Hikmet ehli bilir mi? Bilmez. Ama Allah-u Teala gaybı söylerse hikmet ehlinden tasarruf rızasına sahip olanlara Allah-u Teala gaybı söylediğini bildiriyor. Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir noktaya ulaşıyoruz. Hikmet ehli olmak. Burası aynel yakindir. Hikmetin daha sonrasında İhlas makamı vardır, ikinci kademesinde nefsin Allah'a teslimini içerir ve 7 tane yok katını gösterir Allah-u Teala. Hikmet sahipleri ulul elbab makamındaysalar sadece zemin katı bilirler, onun sırlarını bilirler. İhlas makamındaysalar 7 gök katının da sırlarını bilirler. Ama salah makamının 5. mertebesine ulaşan herkes Allah'ın zatını mutlaka görür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hikmet sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim,
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat.

0: Fatiha.
1: El Fatiha me as salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman nihai kullukta, hakkal yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz. Cennetlerin en üstünü. Yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Birleşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, sadakanızı siz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız,
böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz. Bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız, daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız, bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle, dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok, yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile, o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü. O iki saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak.
ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara, onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz.
ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan, nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü
yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuur altı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuur altı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuur altı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz.
ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah Teala size azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda, nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için, nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz.
siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah-u Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak, sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini,
ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa

Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış. Kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ya şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az

10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla, hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefsi tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz, uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek, Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki,
Sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Esselamu
1: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah sohbeti, Allah'tan bahsetmek üzere sohbet, bize göre sohbetlerin en güzeli. Sevgili kardeşlerim, Allah'ım sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar onun en çok sevdikleridir. Düşünelim ki sevgili kardeşlerim, yarattığı bütün varlıklar arasında ruh verdiği, ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk biz insanlarız. Allah'ın ne kadar bahtlı kullarıyız sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah-u Teala'dan doğar doğmaz ruh almaları, Allah'ın onlara ruhundan üfürmesi bütün insanlar için Allah'ın bir muhteşem dizaynı. Niçin istiyor Allah-u Teala acaba ruhumuzu tekrar geriye? Bizim ermiş evliya olmamızı dilediği için, istediği için. İstiyor ki herkes ersin. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve Allah'ın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala bir garanti veriyor. Siz diyor sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştırmamı sağla yüce Allah'ım. Ve böylece beni ermiş evliyalarından birisi yap. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle bir dileği mutlaka kabul ediyor. Ve sözünü de vermiş olduğu için bir defa daha tekrar ediyorum Allah Teala'nın bu konudaki sözünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir insanın ermiş evliya olması, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, onun ermiş evliya olmasını ifade eder. İşte böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi mutlaka kişinin Allah'tan mürşidini sormasına bağlıdır. Allah'tan mürşidini soracak, o mürşide ulaşacak, o mürşidin önünde diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek ve el öptüğü anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. İşte bu noktadan sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Ruh Allah'a doğru giden kafileye katılır ve o kişinin bu istikametteki gayretleri standartları içinde ruh 7-8 aylık bir zaman parçasında Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra soldan sağa doğru 7 safhalık bir yolculuk yapılır. 7. safhadan sonra dikey bir yolculukla Sitretin müntahaya ulaşılır. Oradan da Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Bu kişi ermiş evliya olmuştur. Yani kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala aslında böyle bir olayı kişinin talep etmesi halinde kendisinin gerçekleştireceğini ifade ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu anlatır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla Allah'a vasıl olacağı ruhunun bir bütün olarak devreye giriyor. Öyleyse üçüncü kat cennet herkes için en kolay şekilde sonuç alınabilecek olan bir hedef. Neden öyle? Hiç Allah Teala verdiği sözü bozar mı sevgili kardeşlerim? Söz vermiş. Ne diyor sözünde? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın hepimize hedef gösterdiği bu güzelliktir. Her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Allah'a ermek, ruhun Allah'a vasıl olması ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun yok olması. Bir insanın ruhunun Allah'a erdiğinin, yani o kişinin ruhu Allah'a ermiş olan birisi olduğunun ispatıdır bu. O kişinin ruhu Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. Sahibi olan Allah'ın zatında yok olmuştur. Artık o kişi ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah-u Teala doğar doğmaz ruh üfürür. Allah'ın üfürdüğü bu ruh, Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala ister ki o kişi yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırsın da ruhu Allah'a ermiş bir evliya olsun. Ruhu Allah'a ermiş. İşte böyle insanlara ermiş deniyor. Ve böyle bir insan üçüncü kat cennetin sahipliğini elde eder. Üçüncü kat cennete girer. Onun ruhu üçüncü kat cennette yer alır. Bu konudaki tatbikata baktığımız zaman Allah'ın bu konudaki açıklaması, Allah'laşmayı dileyip de ölen bir kişinin birinci kat cennete girmesini ifade ediyor. Eğer bir insanın ömrü vefa etmemişse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha mürşidini görmeden, mürşidine ulaşıp tabi olmadan ölmesi halinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi olarak mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Ama yaşarsa ne yapacaktır bu kişi? Hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın ona hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın ona mürşid göstermemesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişiye mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterecektir. Ve bu kişi nerede olursa olsun mürşidi, mutlaka o mürşide ulaşıp tövbe etmek durumunda olacaktır. Tabiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin Allah'tan sorduğu, Allah'a ulaşmayı dileyip de ondan sonra Allah'tan sorduğu mürşidini hacet namazı kılmasının arkasından görmesi halinde tahakkuk eder. Öyleyse böyle bir kişi Allah'tan sormuşsa Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Gösterirse ne olur sevgili kardeşlerim? Gösterirse kişinin o mürşide ulaşması ve tabi olması mutlak olarak gerekli olur. Ve o kişi yol neresi olursa olsun, ne kadar uzun olursa olsun o yolu zevkle aşar, mürşidine ulaşır, Allah'ın kendisine emrettiği tabiyeti, o mürşide tabi olmayı, hacet namazını kılıp da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi, onun ziyaret etmesi ve mutlak olarak tabiyetini gerçekleştirmesi asıldır. İşte bunun adı tabiyettir. Tabi olmaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o kişi o mürşide ulaşıp önünde diz söküp tövbe etmişse, tabiyet almışsa,
O kişi artık ruhu vücudundan ayrılmış biridir. Çünkü bu anda bu işlem yapıldığı zaman yani kişi Allah'ın kendisi için uygun gördüğü mürşidi Allah'tan sorup öğrenip o mürşide ulaştığı zaman görevi o mürşidinde diz çöküp, el öpüp ona tabi olmaktır. Ne olur? Tabiyetle beraber o kişinin, tabi olan kişinin ruhu, vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu ruh o kişiye Allah tarafından üfürülmüştür. Ve üfürülen ruhunu Allah-u Teala mutlak olarak geri ister. Ve kişi diyelim ki böyle bir şeyi gerekli görmüyor, yapmıyor. Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Mürşidine de tabi olmamış, ruhunu da Allah'a ulaştırmayı dilememiş. Tamam. Dilememişse ruh o vücudun içinde kalacaktır. Nereye kadar? O kişi ölene kadar. Peki bu ruh dilediği an vücudu terk edebilir mi? Evet. Kimseden izin almak mecburiyeti yoktur. Dilediği an vücudu terk edebilir. Dilediği an tekrar geri dönebilir. Ama onun mekanı o kişinin vücududur. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi bir gün mutlaka ölecektir. Herkes için ölüm mutlaktır. Ölünce ruh vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecektir. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu doğduğu zaman Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunu tam onun şeklinde kaplamıştır. O kişinin hüviyetinde bir görüntüsü vardır. Ve o kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta da 7 tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte iki şekilde insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Birisi kişi öldüğü zaman vücudu artık ruhun kabul etmesi mümkün değildir. O ruh artık o vücutta kalamaz. Mutlaka vücudu terk eder. Çünkü vücut artık onun içinde olmasına müsait değildir. Ve ruh derhal Allah'a döner. Fizik vücutta mezara gömülür. Orada kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse ve ölmüşse o kişinin gideceği yer cennet değildir. Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesindir. 1. kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyip bundan öteye geçemeyenler konulur. 2. kat cennetine mürşidine ulaşıp da ruhunu Allah'a, vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölenler girer. Kimin ruhu Allah'a ulaşmış da o kişi ölmüşse, ulaştıktan sonra
ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer, ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Eğer ruhundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennete girecektir kişi.

Sonra bu kişi için iradesinin Allah'a teslimi de söz konusu olacaktır eğer yaşamaya devam ederse. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane muhteva teşkil eder. Allah Teala sevgili kardeşlerim ne kadar çok seviyor insanoğlunu ki hiçbir şey yapamaz bile Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cenneti mutlaka Allah Teala tarafından kabul edilir. Bir dilek cehennemle cenneti birbirinden ayıran bir ayraçtır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir talepte bulunmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir dileğin sahibi olmak bir insanı birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye mutlak olarak mürşit sevgisi verir. Öyle ki kişi hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve o mürşidi mutlaka o kişiye sevdirir. Öyleyse insanlar var falanca mürşit iyi mürşittir diye gidip ona tabi olurlar. Herkese sorarlar hangi mürşit iyi. Falancayı giderler ona sorarlar ve tabi olurlar. Allah'ın istediği şey bu değil sevgili kardeşlerim. Davul dengi dengine çalar. Allah Teala'nın dizaynında bir özellik var. Herkesin ayrı bir yapısı var. Hem fiziksel açıdan hem metafizik açıdan İki ayrı cepheden de kişinin bir kimliği vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanın Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman her şeyin en güzele dönüşebileceğini görürüz. Bu güzellik bütün insanlar için geçerlidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey teslimlerdir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Diğerleri ara faktörlerdir. Ama dinimizin adı İslam dinidir. İslam teslim olmuş demektir. İslam dini de teslim olmuşların, teslim olacakların dinidir. Neyini teslim edecektir insan? Ruhunu teslim edecektir. Neyini teslim edecektir? Fizik bedenini teslim edecektir. Neyini teslim edecektir? Nefsini teslim edecektir. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, bunlar yedi safhanın dördünü teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, beşinci, muhlis olmak, altıncı ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci, muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her güzel şeyi koymuş ortaya. Bunları farz kılmaktan muradı ne?
Allah'a ulaşmayı, dilemeyi o kişiye yaptırırsa Allah Teala, o kişi böylece ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak öleceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. O koyar kanunları. Ama böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ve yaşarsa kalpten dilemiş olmak şartıyla Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıp tabiyetini gerçekleştirir ve ikinci kat cennetin sahibi kılar. Tabiyet gerçekleşince o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşıp 7. gök katından dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Ruh sahibi olan Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani Allah'tan o kişiye ulaşan ve hayatta olduğu sürece Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişinin vücudunda kalan ruh, ki dilediği zaman vücudu her an terk etmek imkanının sahibidir. Bu ruh, bu olaylar dizisinde Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefle hedeflendirilmiştir ki o ruhun dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a ulaştırılmasıdır. Ve böylece hedef o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, ruhu Allah'a ermiş olan bir ermiş olmasını ifade eder. Öyleyse ermiş dediğimiz zaman neyi anlamamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala'dan dilemiş. Bir, Allah'tan mürşidini sormuş. İki, Allah ona mürşidini göstermiş. Üç, bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuş. Dört, ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmış. Beş, kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yolculukta. Altı, ve insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşıp ermiş evliya olması. Yedinci faktör. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne kadar isterdik herkesin Allah'ın garanti ettiği böyle bir yolculuğu mutlaka gerçekleştirmesi ve ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey açık ve kesin. O ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki bu mutluluk için herkes ersin. Yani ruhu Allah'a erişsin, Allah'a ulaşsın ve o kişi ermiş evliya olsun. Bu o kişinin ruhunun Allah'a teslimidir. Allah Teala bundan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesini ister. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsini de Allah'a teslim etmesini ister. Nefsin tesliminden sonra o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini ister. Her birisi yeni bir teslimdir. Öyleyse İslam teslimlerden oluşan bir bütündür. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi.
bütün insanlar dört tane teslimi de gerçekleştirmekle vazifeli kılınmışlardır. Allah Teala bunun gerçekleşmesini ister. Böyle bir yolculuk için yola çıkan herkese yardımı mutlaka gerçekleştirir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesiyle, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle, nefsini Allah'a teslim etmesiyle, iradesini Allah'a teslim etmesiyle Allah Teala o kişiye büyük yardımlarını göstermiştir. Bu yardımların sebebiyle o kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Daha ruhun teslimi için bile Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu en kolay olan başlangıç noktasında kişinin ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından birisi yap. Beni de benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Fizik bedenin teslimi söz konusudur. Ama bu Allah'a ulaşmakla gerçekleşmez. O kişinin Allah'a, fizik vücudunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. O kişinin nefsinin Allah'a ulaşması, iradesinin Allah'a ulaşması, bunlar gereken şeyler değildir. İnsanın Allah'tan kendisine üfürülmüş olan ruhunun Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yok olması asıldır. Allah'a ermesi ve Allah'ın zatında yok olması temelini teşkil eder konunun. Bu Allah'a dönüştür. Bu vuslattır. Allah'a varıştır, vasıl olmaktır. Ve Allah'ın zatında o ruhun yok olmasıdır. Ruhu Allah'a ermiş olan bir insandır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, ruhu Allah'a ermiş, Allah'a varmış olan kişidir. Bu sebeple onlara ermişler denir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Sizin dininiz İslam dini demiş oluyor Allah Teala. Bu din teslimler dinidir demiş oluyor Allah Teala. Ruhunuzu da veçinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de hepiniz bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Bu benim emrimdir diyor. Şimdi insanlar dinlerden bahseder. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini, indiriliş, dinlerin indirilişi istikametinde konuşuyoruz. Önce Museviler, sonra Hristiyanlar, en sonra da İslam. Ama hepsinin temeli teslimlerdir. Allah'a ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Dört tane teslim, teslimlerin tamamını oluşturur. Bir insan daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edemez. Allah Teala ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor.
huzur içinde bir dünyada yaşamalarını istiyor. Onların en güzele ermesini istiyor. Her şeyin en güzelini onların yaşamasını istiyor sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse Allah Teala insanları seviyor mu? O kadar çok seviyor ki herkesin cennete girmesini istiyor Allah Teala. Sonsuz bir mutlulukla cennette sonsuza kadar yaşamalarını istiyor. Ve bütün bu sonsuzluğun, bu sonsuz mutluluğun yaşanması için de kişinin bir Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Dilemişse Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Davetini gerçekleştirecektir ve ikinci kat cennete de onu ulaştırmış olacaktır böylece. Orada da bırakmayacaktır. Onun ruhunu Allah'a teslim edebilmesi için Allah gene ona yardımını devam ettirecektir. Ta ki o kişi 7-8 aylık bir yolculukla 7 tane gök katını aşırarak 7. katta 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Müntaha'ya ulaştırarak oradan Allah'ın zatına kişinin ruhunun ulaşmasını sağlayacaktır. Bu 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. Ama kişi bu devrenin sonunda ermiş evliya olur sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya. İşte bu ermiş o evliya olmak Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala bunun asgari bu standartta olmasını kendisi garanti ediyor. Diyor ki sizin göreviniz ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemektir. Bundan sonra size ben öyle bir yardımda bulunurum ki hepinizin ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bir insan gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, kalpten bir dilek olup olmadığını en iyi Allah bilir. Eğer bu dilek kalpten bir dilekse, Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Ama kişinin ömrü vefa etmeyip de ondan evvel ölürse, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi, birinci kat cennetin mürşidine ulaşarak tabiyetten sonra ölen bir kişi, ikinci kat cennetin ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi, üçüncü kat cennetin fizik bedenini Allah'a teslim eden kişi, dördüncü kat cennetin nefsini teslim eden kişi, beşinci kat cennetin muhlis olan kişi, altıncı kat cennetin iradesini Allah'a teslim eden kişi, yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın ne kadar hayırhah olduğunu görürüz. O ister ki herkes cehennemden kurtulsun, herkes cennete girsin ve bir tek dilek bile ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir duayı gerçekleştiren kişi bu duanın hemen arkasından ölse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiğini acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? İşte biz de sizleri o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak istiyoruz. Hep bunları sizlere anlatmak istiyoruz. Ve bir isteğimiz daha var. Sizlerin de başkalarına anlatmanız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı gerçekler kesin olarak yer almış durumda. 7 tane safha ve 4 tane de teslim.
Bu yedi safhanın dördü teslimi işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin cennete girmesini istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşmalısınız. Onların dilemesini temin etmelisiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn Amin. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için, bir Allah sohbetinde mutluluğu yaşamak için, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak için. Konumuz bizim adımlarımız ve Allah'ın ihsanları. Allah Teala diyor ki ne kadar günah işlerseniz biz onların bedelini size misliyle yani aynı miktarda yazarız. Yani bir derecelik bir günah işlediğimiz zaman amel defterimize, hayat filmimize bir derece yazılır. Eksi bir derece. Nakıs bir derece. Ama diyor Allah Teala ne zaman bir hayır işlerseniz, derecat kazanırsanız, o zaman diyor 10 katını veririz diyor size. İşte Allah Teala'nın kanunu 1'e 10'dur. Normal standartlar altında kişi Allah Teala'nın yoluna girmedikçe herkes Allah'ın Rahman esmasının bir gereği olan bu 1'e 10 ihsanını herkes alır. Kim bir derecelik bir hayır işlerse, bir derece kazanırsa, yaptığı herhangi bir işlemden, ister Allah'ın bir emrini yerine getirsin, ister yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarsın, birisine bir iyilik etsin, derecat kazandığı bütün olaylarda Allah'ın o kişiye verdiği 1'e 10'dur. Öyleyse bunun manası ne olur? Şu olur. Biz Allah'a doğru bir adım attığımız zaman Allah'ın attığı adımların sayısı 10 adımdır. Tabii bu mecazi bir ifade. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Bir, biz bir adım atarsak, bize düşen bir görevi yerine getirirsek Allah Teala buna karşılık 10 katını ihsan eder. İşte böyle bir muhtevaya ulaşabilmek, bizim adımlarımız ve Allah'ın adımları adı altında dizayn edildiği zaman, biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, bir adım atmış oluruz Allah'a doğru. Allah Teala da bunun karşılığını tam 10 kat öder, bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Öyleyse rakamlar Allah-u Teala ile ilişkilerimizde 1'e 10 olarak geliyor. Konunun başından başlıyoruz. Ne var konunun başında? Konunun başında birinci basamak var. Birinci basamakta bütün insanlar bulunur. Başlangıçta herkes birinci basamaktadır. Birinci basamağın özelliği ne? İnsanların olayları yaşaması. Herkes yaşar. Herkesin etrafında mutlaka bir takım olaylar cereyan eder. Bu olayları etrafımızda vücuda getirmekten, onların oluşturulmasından Allah'ın muradı ne? Muradı bizim o olaylar karşısında nasıl davranacağımızı tespit etmek, davranış biçimlerimizi ölçmek. Önemli mi? Evet, önemli. Birinci basamakta olayları yaşarız. Zaten genellikle yanlış değerlendiririz. Bizi sevindiren olayları hayır olarak kabul ederiz.
Bizi üzen olayları şer olarak kabul ederiz. Oysa ki Allah Teala diyor ki sizi üzecek olaylar vardır. Siz onları şer zannedersiniz.

Böylece olayları yaşarız birinci basamakta, geçeriz olayların değerlendirilmesine. Olayların değerlendirilmesi Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 10 tane farz, 12 tane farz koymuş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair, ulaştırmamızın gerektiğine dair 10 tane farz. Mutlaka ulaştırmamız lazım geldiğine dair. 10, affedersiniz 10 değil, 12 tane farz. Yani Allah Teala bizim ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İsteği kesin olarak bu. Peki niçin istiyor? Bizim mutluluğumuz için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası ulaştığınız noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ulaştığınız noktada dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Yani her günün yarısı sizin mutlu zamanlarınızı, diğer yarısı da mutsuz zamanlarınızı teşkil eder. Öyleyse Allah'ın muradı ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala olayları veriyor ve bizi tetkik ediyor. Olaylar karşısında nasıl davranıyoruz? İşte bu olayları yaşadığımız zaman davranış biçimlerimiz eğer başkalarına karşı düşmancaysa, başkaları bize düşmanlık etmediği halde biz onlara karşı kötülük etmeyi düşünüyorsak, kalbimizde zevk varsa, kalbimizde maraz varsa, kalbimizde başka bir ifadeyle hayır yoksa Allah Teala bizi seçmez. Hayır varsa Allah Teala tarafından seçiliriz. Seçilirsek ne olur? Seçilirsek şu olur. Biz seçilenlerden biri isek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olabiliriz. Bir başka ifadeyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'ın ayetlerini inkar edenleri. Hangi ayetleri? Özellikle hidayeti inkar edenleri. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eden ayetlerini, bunların farz kılınmasını ihtiva eden ayetleri. Bu ayetler karşısında tutumumuz ne? Acaba o ayetleri gizlemeye mi uğraşıyoruz? İnkar mı ediyoruz? Yalanlıyor muyuz? Tekzip mi ediyoruz? Başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de mi diyoruz? Eğer böyleysek biz Allah'a asi olan biriyiz. Kalbinde hayır olmayan biriyiz. Zaten Allah'a ulaşmayı istemediğimiz için hatta başkalarını da Allah'ın yolundan men ettiğimiz için bu istikamette Allah'ın bize emrettiği şeyi yapmamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz.

Yetmez, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyoruz. Bunun manası odur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala dalalette olanlar diyor. Ve kafirler diyor. Bir insan mümin olabilir ve Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız yanlış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilir. Ötekiler için mümin olmak imkanı hiçbir şekilde yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, diliyorsak, bilelim ki mutlaka biz Allah'ın seçtikleri arasındayız. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah dilediğini Allahu yeştebi ileyhim ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim ona yönelirse Allah'a yönelen kişiyi de Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için seçer ama iradi yapı kişiye Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. O kişi kendisi iradesini kullanırsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Eğer dilemezse o zaman o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek manası cenneti mutlaka elde etmek veya cehenneme gitmek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cehennemin kapıları kapalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cennetin kapıları açıktır. Yani cennetin kapısını açacak olan şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor: Ellezine la yercune likayna veradu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı diyor Allah Teala dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Cehennemden kurtulamazlar diyor. Öyleyse insanların gidecekleri bir yer var. Bu yer ikisinden bir tanesi. Ya cennet ya da cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetine girer Allah-u Teala'nın. Kim de dilemezse mutlaka cehenneme girer. Öyleyse bu kadar kesin bir yargıya varıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kanunları koyan Allah Teala bir dilekle bir insanı cennetine almaya hazır. Ama kim de bunu dilemezse o ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Öyleyse Allah Teala'nın serbest iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez, kurtulması mümkün değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Peki dilerse ne olur kişi? Dilerse mutlaka kurtulur. İşte Vel Asr suresi kurtulduğunu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olurlarsa ne olur? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahların sevaplarından fazla olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve devam ediyor. İllellezine amenu. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Onlar hariç diyor. Hüsranda olmayacaklarsa cehenneme gitmeyeceklerdir. Onların gidecekleri yer cennettir. Kimler? Amin olanlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amin olmak 7 tane kademe içerir. 7 tane safhası vardır. Birinci defa amin olduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Başka hiçbir özelliğimiz yok. Ama bu bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Bir defa daha amin olursak, bunun manası Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almış ve mürşidimize ulaşmışızdır. Önünde diz çöküp tövbe etmişizdir. Sıra 10 tane nimete gelmiştir. Üçüncü defa amin olmamız ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman. 21. basamak. 7, 14, 21. 3 basamakta 3 tane amin olmak. Dördüncü defa amin olduğumuz yer fizik vücudumuz, Allah'a teslim ettiğimiz yer. 25. basamak. 5. defa 27. basamak. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. 6. defa amin olduğumuz yer salâh makamının 4. kademesi. İrşada ulaştığımız nokta. Peki, beşinci, yedinci safa, yedinci safa irademizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Ne zaman irademizi Allah'a teslim edersek, bu nokta irşat makamına tayin olduğumuz nokta. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada memur ve mezun kılar. Burada 7. safhada irşat makamının sahibi olunur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. 21. basamağa Allah ulaştıracak bunları. Ondan sonraki basamaklar kişinin kendi gayretiyle oluşacak. Yine Allah'ın yardımıyla ama kişinin gayretiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamaktadır. Ve Allah kalbimizdeki yeşeren bu talebi işitir, bilir ve görür. Sonra ne yapar sevgili kardeşlerim acaba? Derhal harekete geçer. Ve o kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlar.

Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Vema uberrü nefsi innen nefse le emmâretin bis-sûi illâ mâ rahime rabbî." Diyor ki,

Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler bundan hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler. İşte dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu Allah'ın 10 ihsanından birincisidir. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyduruyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ne diyor Allah Teala? Habibim diyor. O Allah'a ulaşmaya ruhlarını ölmeden evvel Allah Teala'ya ulaştırmayı dilemeyenler, ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin arana hicab-ı mestüre koyarız. Yani gözlerinin üzerinde onların hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahirete, yevmül ahire inanmayan o insanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani bunun manası onlar sana bakarlar ama gözlerinde perde olduğu için hicap perde demek mesturede örtülü. Örten, gözlerini örten bir perde olduğu için onlar sana bakarlar ama seni göremezler. Sen onların seni gördüğünü zannedersin ama onlar seni göremezler. Onlar kördürler diyor Allah-u Teala ve onlar ölülerdir diyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 43 ve 44. ayet-i kerimesi söyledikleri ise Allah-u Teala'nın şöyle: Sen Kur'an'da Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman onlarla senin aranda, onların gözlerinde perde vardır. Gözleri perdelidir. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve giderler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan ayrılırlar. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh etmezler, edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler. Kalpleriyle fıkıh edemezler. Neden? Kalplerinde ekinet olduğu için. Gözleriyle göremezler. Gözleri vardır, göremezler diyor Allah Teala. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Onların kulakları vardır diyor, işitemezler diyor. Neden? Kulaklarında vakra var. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Hayır diyor sonra da. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Fıkıh edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Allah Teala diyor sen ölülere işittiremezsin. İşitenler davete icabet eder diyor. İşitmeyenler davete icabet etmezler. Öyleyse Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesi üzerine ne olur? Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi üzerine Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Artık irşat makamına baktığımız zaman onu herhangi bir kişi olarak görmeyiz. Onun irşada ehil olduğunu anlamışızdır. Ve onu artık mürşit olarak görürüz. Öyle değerlendiririz. İrşat makamının sahibi olarak görürüz. Öyleyse bakıyoruz ve görmeye başlamışız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah gözlerimizdeki hicab-ı mesuliyeti aldığı için. Sonra söylediklerini işitmeye başlarız. Yani söylediklerinin manasına varmaya başlarız. O kişinin söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Çünkü Allah Teala kulaklarımızdan vakrayı almıştır. Arkasından Allah Teala kalbimizdeki ekinneti alır ve yerine ihfat koyar. Bunları biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde, 2 veya 3 dakika içinde Allah derhal gerçekleştirir. Ne olur kalbimizdeki ekinlet alınınca? İdrak etmeye başlarız. İrşat makamının söylediklerini hem işitiriz, manasına varırız, hem de kalbimize indiririz ve kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala aldığı için, yerine ihfat koyduğu için

Böyle bir dizaynda. İdrak etmeye başlarız. Allah'a dair hakikatleri irşada dair olan irşat makamının söylediklerini idrak etmeye, yani kendimize mal etmeye başlarız. Anlamanın ötesine geçeriz. Derin bir anlayışla anlarız. Bir başka ifadeyle, kim bunların dışında bunlara aykırı bir şey söylerse onları müdafaa etmek mecburiyetinde hissederiz kendimizi. İşte kim onları, herhangi bir fikri müdafaa etmek mecburiyeti duyuyorsa iş dünyasında, onu sahiplenmiştir. Onu muktesebatına almıştır. Ve başkasına da doğru olduğunu düşündüğü bu hususu söylüyor. O zaman onu idrak etmiş bir insan bu. Manasına kül halinde vakıf olmak demek. Bütün manayı kavramak demek. Kendisine mal etmek demek. İşte Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde, o kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin gerçek olduğunu bilsinler ve ondan emin olsunlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Kişilerin kalplerine Allah Teala ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi birinci ihsanı Allah Teala'nın. Sonra gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınması ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakranın alınması üçüncü ihsanı. Ve onun ötesi kulaklarındaki vakaranın alınmasından sonra kişinin kalbindeki ekinnetin alınması, arkasından da yerine ifat konması. Allah'ın ard arda gelen ihsanları. Her ihsanıyla Allah Teala bize derecat kazandırır. Öylesine derecat kazandırır ki bu ihsanları verdiği kişinin kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşacaktır. Allah'ın vücuda getirdiği olay budur.

Allah-u Teala'nın bu konuda ifadesi açık olarak giriyor. O her şeye kadir olarak bizlere güzelliklerini veriyor. Ne oluyor? Allah'ın bu verdiği ihsanlarla biz cehenneme gitmekten kesin şekilde kendimizi kurtarıyoruz. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah birkaç dakika içinde bu saydığımız faktörleri ard arda sıralar. Her biri içinde öyle dereceler verir ki kişiye. Kişi o anda kaybettiği derecelerden daha fazla dereceyi Allah'ın vermesiyle kazanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitme sebebine bakıyoruz beraberce. Sebep son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Yunus 8, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin gideceği yerin cehennem olduğu bir nokta var. Niçin? Kazandığı dereceler itibariyle cehennem. Öyleyse kesin bir olgu. Kimdir cehenneme gidenler? Müminin 103'e bakıyoruz. Müminin 103'te Allah-u Teala açık bir hüküm getiriyor. Diyor ki, kıyamet günü onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kimler? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dünya üzerinde hangi işlemi yaparsa yapsın, mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir insandır. Başka bir alternatif hiç yok. Ama kimler cennete girer? Allah Teala söylüyor, amel olanlar cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktada günahları sevabından fazla olan biriydi. Allah'a ulaşmayı diledi. O zaman da mutlaka günahları sevabından az olan birisi oldu. Ya da başka bir ifadeyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kurtulanın mutlaka günahları sevaplarından az. Öyleyse kişilerin kurtuluş dizaynına bakıyoruz beraberce. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala diyor ki onlar hüsranda olanlar değildir. Asr suresi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah Teala bu ayetiyle amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyorsa günahları sevaplarından fazla olanlar olması mümkün değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar oluyor. Nasıl? Kişi diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şu dakika bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilese bir dakika evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiydi. Ve dilemeyen bu kişinin günahları sevaplarından fazlaydı. Şimdi diliyor kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği an Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kişinin kalbindeki bu talebi. Derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinliği aldı. Yerine de ifat koydu. Koyarsa ne olur?
O zaman kişi amin olmuştur. Amin olduğuna göre mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Ne yaptı Allah Teala? Her verdiği ihsanla o kişinin derecelerini arttırdı. Hangi derecedeyse, negatif derecedeyse, pozitif dereceleri ondan yukarıya çıkardı Allah Teala. Bir başka açıdan da meselemize bakalım. Kişinin gözlerinde hicab-ı mestire varken, kulaklarında vakıa varken, kalbinde kinnet varken gideceği yer neresi? Cehennem. Peki bunlar olmazsa o zaman cennet. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da. Cehennemin kapılarında beklerler diyor cehenneme girecek olanlar. Sonra bölük bölük kapılara ulaşırlar. Cehennem bekçilere onlara der ki sizlere yaşadığınız devirde sizin içinizden olan nezirler, sizden olan nezirler size söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Yani şunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sizin mutlaka cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Nezirler cevap veriyor kapıya gelenler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz sizi dalalet içinde görüyoruz dedik. Ve şöyle bitiriyor kapıdan girecek olanlar sözlerini. Eğer biz onların, nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakıa alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınıp yerine ifat konulmuş olsaydı, o zaman biz burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kulaklarındaki vakıa alınan, kalbindeki ekinet alınan kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nasıl olacak? Sevaplarının da günahlarından fazla olması lazım. Allah Teala derhal derecelerini arttırıyor kişinin. Bu kişilerin, cehennemdekilerin kulaklarında vakıa var ki, vakıa varmış ki irşat makamının sözlerini işitememişler. Gözlerinde hicab-ı mestire varmış ki irşat makamının herhangi bir insandan farkını görememişler. Hatta onun şeytanla iş yapan, iş bilen birisi olduğunu iddia etmişler. Seni biz dalalet içinde görüyoruz demişler. Eğer gözlerinde hicab-ı mestire olmasaydı onun mürşit olduğunu göreceklerdi. Kulaklarında vakıa olmasaydı irşada müteallik sözlerini anlayacaklardı. Kalplerinde ikinet olmamış olsaydı idrak edeceklerdi. Ve mutlaka kurtulacaklardı. Çünkü üçüne verdikleri dereceyle Allah-u Teala bu üç faktöre ayrı ayrı verdiği derecelerle Allah-u Teala onların sevaplarını günahlarından öteye çıkaracaktı. O kadarla kalıyor mu? Hayır. Daha öteye geçiyor. İfat koyuyor. Gene onlara derecat veriyor. Peki daha ötesi var mı? Evet. Daha sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine ulaşıyor ve kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yani kişinin kalbini Allah'a çevirmiş oluyor.
Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onların kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbini de Allah'a çevirdi. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor Zümer 23'e göre. Ve bu inzal edilen şey yukarıdan aşağı geliyorsa yukarıya doğru açık olan bir sürahi lazım. Yukarıdan aşağı düşen rahmeti içine alması için. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah o kişiye yeni bir ihsanda bulunuyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Neden? Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin de kalbinden içeri girip kalbi doldursun diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması ne demek? Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadruhu lil İslam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'ı açar. Göğsünü yarar ve İslam'ı açar diyor. Onuncu basamakta Allah kişinin göğsünü yarıyor. Ve kişiye böylece sekizinci ihsanını veriyor. Sonra o kişi zikir yapıyor ve Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri kalbin içine, kişinin göğsüne geliyorlar. Yol açıldığını tespit ediyorlar. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Ama kişinin kalbi mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve fazl çözüm arıyorlar ne yapabiliriz diye. Rahmet partikülleri içeri sızabildiklerini görüyor. İçeri sızabiliyorlar. Fakat fazl partikülleri, fazl nurları içeriye sızamıyor. Onlar sızamadan ve kalbe giremeden kalbin dışında bekliyorlar. Ve rahmet nurları nefsin kalbinde %1 derken %2'ye ulaşıyor. Burası huşu noktasıdır. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki bu huşu sadece bir nurla ulaşacak. Nurlarla demiyor Allah Teala. Sadece rahmet nuruyla. Zaten fazlın kişinin kalbine girmesi mümkün değil. Çünkü kişinin kalbine iman yazılmadı. Kişinin kalbi mümin olmadı henüz. Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan kalbine kadar Allah'ın nurlarının gelmesi, kalbin içine %2 nurun, rahmetin sızması. Fazıl sızamaz. Çünkü Allah Teala fazlım müminlere aittir diyor. Fazlım sadece müminlerin kalbine girer diyor.
Ve Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde içeri giren nurlar değil, içeri sızan nurlar değil, nur. Allah'tan nur gelecek, bir nur. O nur, o kişinin nefsinin kalbini %1 derken %2 dolduracak. Kalbine girerek kişiyi huşu sahibi kılacak. İşte bu nurlar sadece %2'yi ifade eder. Ne oldu? Kişi huşu sahibi oldu. Burası 12. ihsanı Allah-u Teala'nın. Sonra bir ihsanı daha geliyor. Bu noktaya ulaşan kişi Allah'a ulaşmak konusunda ve mürşidine ulaşmak konusunda derin bir istek duyuyor kalbinde. Ve onun üzerine Allah'ın söylediğini yapıyor. Ne söylemiş Allah-u Teala? Diyor ki, فَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Bu insanlar, bu huşu sahipleri eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse, istihane isterlerse Allah-u Teala'dan, Allah mutlaka istihaneyi verecek onlara. İstihane, Allah'tan mürşidin istenmesidir. Ve kişi hacet namazını kılıyor. 11. 13. ihsanı Allah-u Teala'nın, 10. ihsanı Allah-u Teala'nın, 13. basamakta kişi mürşidini talep ediyor Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. 10 tane ihsan aldı kişi bu noktaya kadar ve o ihsanlarla mürşidine ulaştı. Ne olur? Böyle bir insan mürşidinin önünde diz çökerse, tövbe ederse Allah-u Teala o kişiye İkinci bir adım attığı için bu sefer 10 tane de nimet verecektir. Birincide ne yaptı kişi? Allah'a bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi. Bire 10, o kişiye mükafat verdi. Şimdi kişi ikinci adımını atıyor, mürşidine ulaşıyor. Allah-u Teala'nın bu sefer de 10 tane daha vermesi lazım. Bu verdiklerin adı nimet. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Üç, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dört, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve kişinin kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek mümin oluyor kişi. Ağzıyla müminim diyen değil, ağzı da müminim diyor. Ağzı da mümin, kalbiyle de mümin olan kişi. Gerçek bir mümin. Sonra mı? Sonra Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7. nimeti fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimeti o kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. 9. nimeti Allah o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar çoğaltacak. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala ona 10.
nimetini veriyor. O kişinin kalbine rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığında ona ilaveten rahmetle salavat da göndermeye başlıyor Allah-u Teala.

İşte bizim attığımız birinci adımda Allah-u Teala'dan 10 insan oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz diye. İkinci adımda 10 tane nimet alıyoruz. Mürşidimize, Allah'ın bizi ulaştırdığı mürşidimize ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ediyoruz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği, beraber yaşamanın mutluluğunu duyduk, huzurunu duyduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihate edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan
sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı.

Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim. Ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak. Ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. O'na, kıyamet saatine inanmayanlar, onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben, ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve o, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyiyelerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, âmenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamiddir, hamdedilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz.

ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, İşte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah
yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların, bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz
onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi, azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı.
biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz! Senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrail oğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular.
Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba and olsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır. Onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin.
"Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm," demişti. "Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın." Bunun üzerine "bunlar günahkar bir kavimdir" diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere "kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları, İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri.
Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakin sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Âmenû olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler, birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları âmenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti.
Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, "Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin" demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Vel Asr suresi. Sure-i Asr. O sure ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değil ama farz-ı muhal mümkün olsaydı, Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı bir tek sure Kur'an'ın bütününü ihtiva ederdi. İşte o sure Vel Asr suresi. Vel Asr suresinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Vel Asr, İnnel insane lefî hüsr illellezîne âmenû kesimini anlattık. Vel Asr'ı, asra, zamana and olsun ki, yemin olsun ki, inne muhakkak ki, el insani insan, innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar mutlak olarak fî hüsran, fî hüsr, hüsran içindedirler, hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İlla lezine aminu, illa hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç. Birinci bölümde bunu anlattık. Aminu olanlar hariç. Şimdi ayet-i kerimenin surenin devamına gelelim. Ve tevasav bil hakkı. Ve hakkı tavsiye edenler diyor Allah-u Teala. Hakkı tavsiye edenler de hariç. Sevgili kardeşlerim, kim bir şeyi tavsiye edebilir? O tavsiye ettiği şeyi yaşamış olan, bu tecrübeyi geçirmiş olan, bunun neticesini elde etmiş olan ve başkalarına bu sebeple tavsiyede bulunabilecek olan bir kişi. Usta bir aşçı, en güzel şekilde, en lezzetli şekilde pişirdiği yemeğin bütün hünerine sahiptir ki başkalarına onları tavsiye ediyor. Pişirilme statüsünü, malzemenin seçimini ve diğer hususları inceden inceye öğretip tavsiye ediyor. Öyleyse bir şeyi tavsiye etmek için onu yaşamış olmak lazım. İşte tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler üçüncü bölümü oluşturuyor. Amelü salihat işleyenler ikinci bölümü oluşturuyor. Biz bu bölümde اِلَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا
kesiminden sonra ve amelü salihate bölümü geliyor. İnşallah onu işleyeceğiz. Amelü salihat ne demektir? Islah edici amel demek. Eğer amil kelimesinden hareket edersek, ıslah etmeye amil olan husus demek. O zaman da ıslah edecek olan, nefsi ıslah edecek olan bir tek amil var. O nefs tezkiyesi yapmaktır. Bu da ancak zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşebilir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ne olur tekrar edersek? Tekrar edersek zikir yapmış oluruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve bu en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ibadetlerin en büyüğünden bahsediyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikir diyor, Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. En büyük olan zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. İşte amelü salihat zikrullah'la vücuda gelen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne olur? Allah-u Teala o güne kadar kör, sağır ve dilsiz olan, irşat makamına karşı kör, irşat makamını herhangi bir insandan ayıramayan birisi, kör, sağır, irşat makamının sözlerini işitemeyen, manasına varamayan birisi ve dilsiz, farkına varamadığı şeyleri anlatamayacağı cihetle, dilsiz, İşte bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak gelirler. Bütün insanlara mutlaka tebligat yapılır. Bu tebligata uygun hareket edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, anlattığımız, birinci bölümde anlattığımız hususu gerçekleştirenlerdir ve hüsrandan kurtulanlardır. Şimdi, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissuhi illa ma rahime rabbi. Diyor Hazreti Yusuf. Diyor ki, Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? O kişinin nefsinin kalbine nurları gönderir. Evvela rahim esmasıyla tecelli ilk meyvelerini o kişide verir. O kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Tebliğe kayıtsız kaldığı için. Kulaklarında vakra vardır, kalbinde ekinnet vardır kişinin. Kayıtsız kalmasaydı onların hepsini zaten hiçbirisi olmayacaktı.
kayıtsız kaldığı için Allah Teala ona bu engelleri koymuştur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde derhal gözlerindeki hicab-ı mesure engel, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ikinet alınacaktır. Kişinin kalbine ihbat konulacaktır. Bu kişi farklı bir şekilde davranmış olabilir. Bir kavgası olmaz irşada davet eden kişiyle. O zaman Allah Teala sadece kabul etmediği için onların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engel koymuştur. Görme hastası üzerine hicab-ı mesture değil, gışavet adlı bir perde çekmiştir. Kulaklarını, yani işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. Onları açar Allah Teala. Sonra ne yapar? Sonra o kişiye, tecelli eder Allah Teala. O kişinin kalbine ulaşır. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Ne yapar ulaşınca? O kişinin kalbini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Bu kalbe ulaşınca böylece o kişinin kalbini Allah kendisine çevirir, Allah'a çevirir. Allah Teala bu hususu söylüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini Allah'a çevirdiğini söylüyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin göğsünü şer ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lilislami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimlere açar diyor. Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine açar diyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı zaman o kişinin göğsüne yol açıldığı için göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor. Kişi zikir yaptığında zikrin karşılığı, Allah'taki karşılığı budur. Kim bu mertebeye ulaşırsa Allah'a ulaşır.

kalbine yol açtığımız o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşır diyor Allah-u Teala. Hiç böyle bir kişinin kalbiyle, zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış bir kişinin kalbi bir olur mu diyor. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Böyle bir insanın kalbiyle Allah'ın nurlarının o kalbe girmeye başlamasını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman bu kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan ulaştırdığı nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur oluştu, kişi de huşu sahibi oldu. Ne olur? Huşu sahibi olanlar Allah'ın mürşitlerini sordukları zaman mutlaka Allah-u Teala onların mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerinde. Vesta'inu bis sabrı ve salatı innehâ le kebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. İstihane Allah'tan mürşit istemek. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden önce ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ilka etmek, ulaştırmak anlamına geliyor. Ve işte huşu sahibi olan kişi budur. İstihane isteyen kişi Allah-u Teala'dan eğer huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Sadece onlara gösteririz diyor Allah-u Teala. Mürşidini Allah-u Teala gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. 12. basamakta kişinin kalbi %2 rahmet nuruyla dolar. Bu %2 rahmet nuruna sahip olan bu kişi huşu sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek hakkının sahibidir. Mürşidi istemek farz mıdır? Evet, farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, yani birinci defa amin olmuş olanlar, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, buna vesile kim olacaksa, Allah'a ulaşmaya vesile kim olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir üzerimize farz. Bir kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala'dan mürşidini soruyor. Mutlaka Allah Teala ona o Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesindeki namazla isteyin, istihare namazıdır. Bu namazla Allah'tan mürşit sorulur. Ve de Allah mutlaka mürşidi gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. İşte bu tabiyet sırasında o kişiye Allah'ın
7

tane nimeti gelir. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'dan o kişi 12 tane ihsan almıştır. O kişinin Allah görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokmuştur. Gözlerini açmıştır. Bir, görme hassasını açmıştır. İki, kulaklarını açmıştır. İşitme hassasını açmıştır. Dört, kalbini açmıştır. İçindeki ekinleti çıkarmıştır. Yerine ifat koymuştur. Beş, altı ve yedi. O kişinin kalbine Allah ulaşmıştır. Sekiz, kişinin kalbini Allah'a çevirmiştir. Dokuz, kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. On, bu kişinin kalbine zikirle Allah'ın ilk rahmeti ulaşmıştır. 11, %2'ye ulaşmıştır bu rahmet. 12, kişi böylece mürşit sormak hakkının sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp sormuştur. Allah-u Teala mürşidini göstermiştir. 13, kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 14, Allah-u Teala bu muhtevada bu kişiye bu 14 kademede 12 tane ihsan veriyor. 12 tane ihsan kişinin kalbinin %2 nurla dolmasıyla tamamlanıyor. Bu kişi 13. basamakta hacet namazını kılar, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. İşte amelü salihat burada başlar sevgili kardeşlerim. Bir kişinin mürşidine ulaşması ne demektir? Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Bu kişi Allah'tan 7 tane de nimet alır. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimet, onların kalplerine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve katımızdan bir ruhla onu yedederiz, destekleriz diyor Allah-u Teala. Katımızdan bir nuru onun başının üzerine göndeririz. Bu husus daha açık bir şekilde, yani mürşidin ruhunun, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması hususu daha açık bir şekilde Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olan kişinin üzerine, başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye, o kişinin ruhuna yevmit talakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu söylediği hususlarla dereceleri yükselten Allah demekle neyi kastediyor? O kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaştığı zaman onun o güne kadar kazandığı derecelerin ötesinde bir olay var. Allah Teala'nın genel kanunu bir kişi bir günah işlediği zaman bir derecelik günah işlediyse bir derece kaybeder. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlemişse Allah Teala ona 10 katını verir. Allah Teala'nın kanunu budur. Kötülük yapan, günah işleyen, derecat kaybeden kişi bir derecelik günahına karşılık bir derece kaybeder. Ama sevap kazanan kişi bir derecelik sevabına karşılık 10 derece kazanır. Öyleyse böyle bir husus zaten başından beri var. Ama kim mürşidine ulaşır da o mürşidin önünde tabi olursa mürşidine ve böylece bir yeni işlev başlamışsa o kişi için tabiyet olayı, o zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki ama kim tabi olur da mümin olursa, irşat makamına tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazılacağı için imanı artan bir mümin olursa, o zaman diyor Allah Teala, Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, işte bu konuşmanın konusu olan amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bir tek amel nefsi ıslah edebilir. Sadece bu kademeye gelmiş olan birisinin zikri. Bu bölümü, Vel-Asr Suresinin bu bölümü bu konuyla alakalı. Amelü salihat. Kim amelü salihat yaparsa o kişi kurtuluşun ikinci kademesindedir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı, dereceleri yükselten hüviyetinde anlatılmış Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Kişinin derecelerini sevaba çeviriyor Allah-u Teala. O kadar mı? Hayır. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde bir başka hediyesi daha var Allah-u Teala'nın. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde kim diyor Allah-u Teala fî sebilillah ise, ruhu Allah'ın yolundaysa, kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Artık o fî sebilillah'tır. Allah'ın Allah'a ulaştıran yolundadır. İşte Allah-u Teala'nın söylüyor, kim diyor fî sebilillah ise, ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah Teala'nın oradaki dizaynı açık bir dizayn olarak geliyor. Onların diyor Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda, nimette bulunur diyor. 7 başaklı bir başağında 100 tane bulunan. Yani Allah-u Teala'nın buradaki nimeti 1'e 700. Kim infak ederse, açık veya gizli bir şekilde infak ederse birinci özellik,
Kim fi sebilillah ise ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, diledikten sonra mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği anda Allah Teala ona 1'e 700'e kadar yükselecek olan bir nimet dizisi verir. Böyle bir dizaynda bu kişi 1'e 700'e kadar nasıl ulaşabilir? Bundan sonraki devrede bu kişi zikir yapacaktır. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Kalpte fazıl birikimi başlayacaktır. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine tabi olduğu noktada 1'e 100 kazanmaya başlar. Birinci kata ulaşana kadar da bu böyle devam eder. Bu kişinin ruhu ikinci kata ulaştığı zaman kazandığı dereceler 1'e 200 olacaktır. Gelecek bundan sonraki devrede. Üçüncü kata ulaştığı zaman 1'e 300 olacaktır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte Allah Teala'nın bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz demesi bununla alakalı. O güne kadar o kişi 1'e 10 kazanıyordu mürşidine tabi olduğu güne kadar. Tabi olduğu anda bu 1'e 100'e çevrilir. Bundan sonra da katları çıktıkça 1'e 700'e kadar yükselecektir. Öyleyse Allah Teala'nın bir nimeti de budur. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah, dereceleri bu tarzda yükseltiyor. Bir, o kişinin günahlarını sevaba çevirerek yükseltiyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. İkinci işareti Allah-u Teala'nın, o kişi Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Her gök katında 1'e 100, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselecektir. 1'e 700'e kadar ulaşacaktır. Peki arşın sahibi olan Allah demekle ne demek istiyor Allah-u Teala? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu sualin cevabını görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'ya diyor, Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da mümin olursa, mürşidin önünde yapılan bir tövbe söz konusudur. O tövbenin neticesinde mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihat işlerse, ki bundan sonrası mutlaka amelü salihattır, nefsi ıslah edici ameldir, onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. İşte bu sebeple Allah-u Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşın sahibi olan Allah tabirini kullanıyor ve dereceleri yükselten Allah tabirini kullanıyor. İkisi de mürşide tabiyet sırasında gerçekleşen iki tane olay. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir biçimde tahakkuk ediyor. Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu, o kişiye diyor ki, o kişinin ruhuna, senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve
deryamıza ulaş. Allah Teala ne diyor? Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, o kişinin üzerine, yani başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek için, onunla onu ikaz etsin, uyarsın diye. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. O kişinin Allah'a ulaşma gününün geldiğini ona ihtar etsin diye. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve ona vücudu terk et, dergahımıza ulaş. Oradan da Allah'a doğru, Allah'a ulaşacaksın. Emrini vererek o ruhu oradan alır. O kişinin başının üzerine yerleşir. Önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde bulunur o günden itibaren. Başının üzerinde artık devrin imamının ruhu var olacaktır. Öyleyse ne oldu? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Ne yaptı Allah Teala o kişinin günahları, sevapları 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkardı. Ne yaptı Allah Teala? Onun günahlarını sevaba çevirdi. Dereceleri yükselten Allah. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli bir çift nurun ve rahmetle salavat isimli ikinci bir çift nurun o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen bu nurlar göğüse ulaşır. Göğüste Allah-u Teala'nın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah Teala ne yapmıştı? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinden göre o kişinin kalbinin içine imanı yazmıştı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh göndeririz diyordu Allah Teala. İşte kişinin kalbinin içine iman yazılması ne demektir? İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Oraya, o kişinin kalbine Allah Teala bir manyetik alan yerleştirir. Allah Teala'dan zikirle gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurlardan fazıllar bu iman kelimesine yazılan manyetik alanın zıttını taşırlar. Ve iki zıt manyetik alan birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen nurlar kalbe ulaşıp da %100 nefsin kalbine ulaşıp da %100 karanlıklardan oluşan, %100 afetlerden oluşan nefsin kalbine girdikleri zaman iman kelimesi bu fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. O kişinin kalbi %2 rahmet almıştı, kalbinde vardı. Bundan sonra fazıllar yerleşmeye başlayacaktır kalbine. Her %7 fazıldı da ruhu, Allah'a doğru yola çıkan ruhu bir gök katı yükselecektir. Öyleyse demek ki bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin sevapları, günahları sevaba çevriliyor. Ve o kişiye artık Allah-u Teala 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Görülüyor ki burada bir dizi nimet geliyor kişiye. Devrin imamının ruhunun gelmesi birinci nimet.
Bunun üzerine o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması ikinci nimet. Kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması üçüncü nimet. Kişinin fizik vücudunun afetlerin azalması sebebiyle afetlere karşı güçlenmesi dördüncü nimet, nefsinin güçlenmesi afetlere karşı beşinci nimet, iradesinin güçlenmesi altıncı nimet ve Allah Teala'nın bu kişiye verdiği nimetler yedinci nimet olarak kişinin iradesinin de afetlere karşı güçlenmesi. Demek ki ilk nimet kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu. İkincisi Allah'ın o kişinin derecelerini yükseltmesi. Üçüncüsü, kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, kalbin içine imanın yazılması. Ve altıncısı, o kişinin fizik vücudunun güçlenmesi. Afetlere karşı. Altıncısı da o kişinin nefsinin afetlere karşı güçlenmesi. Yedincisi de iradesinin afetlere karşı güçlenmesi. Afetler devamlı azaldığı için. Tam 7 tane nimet alır kişi bu noktada. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Amin-i Salihat diye bir olay söz konusu. İşte Vel-Asr Suresinin ikinci bölümü kişinin Amin-i Salihat'a başlamasıdır. Bu Amin-i Salihat niye sebebiyet verecektir? Amin-i Salihat, nefsin ıslahıdır. Nefsin ıslah edilmesi işlemi, Amin-i Salihat'ı oluşturur. Nefsin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bu artışa paralel olarak, kişinin nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 giderek aklanacaktır ve neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçta bir nefsimiz vardı, bir de ruhumuz. Bir denge üzerine yaratılmıştık. Bütün insanlar Allah'ın %100 adalet kaidelerine riayetle vücuda getirdiği bir hüviyet taşır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Ruhun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Bütün güzellikler. Nefsin düşmanlık hasletine, afetine karşılık ruhun dostluk hasleti. Nefsin
öfke afetine karşılık ruhun sükunet hastası. Nefsin isyanına karşılık ruhun itaati. Nefsin bütün negatif faktörlerinin karşılığı ruhta hasretler olarak mevcuttur. Ama bu denge, %100 denge, ne kadar karanlık varsa nefsin kalbi %100 kapkaranlıktır, o kadar da aydınlık ruhumuzun kalbi %100 pırıl pırıl nurla doludur. Ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlıkla bu dünyada verilen gezegende bir insan doğar. Denge adalete tam uygundur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip ona bu emri, vücudu terk et emrini, senin Allah'a mülaki olma günün geldiği emrini vermesiyle birlikte vücudu terk edecektir. İşte bu muhtevada kişi yalnız nefsiyle baş başa kalacaktır. Nefsi de %100 afetlerle doludur. Bu kişi sonsuz bir mutsuzluğa mı itiliyor Allah Teala tarafından? Hayır, tam aksine bir muhteşem mutluluğa ulaştırılıyor. Neden? Çünkü nefsin afetlerine hedef gösteren şeytandır. Ve Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bir anda kesiyor. Ona adeta bir zırh giydiriyor. Şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hiçbir tarzda yaklaşması artık mümkün olmuyor. Şeytan o kişiye en ufak bir tesir icra edemiyor. Ne zamana kadar? Ta ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse denge sağlanmış mıdır? Nefsimizin içi afetlerle doludur ama bu afetler hüküm ferma değildir. Aktif değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişi mürşidine ulaştıktan sonra afetler rahatsız edemez. Ruhu vücudundan ayrılmadan evvel zaten dengedeydi olay. Nefsimizin %100 afetine karşılık ruhumuz %100 hasretlerle dolu olduğu için iki kuvvet birbiriyle dengedeydi. Ama ruhumuz vücudumuzu terk ettikten sonra nefsin %100 afetlerle dolu olan bir dünyasında yaşamaya başlıyoruz. Ama bu sefer de Allah Teala nefsin şeytanla ilişkisini kesiyor. Öyle olunca ne olur? Bu kişi dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık devre geçirir. Allah Teala o kişiye muhteşem bir saadet yaşatır. Kişi ömrü boyunca o saadet halini unutamaz. Allah Teala bu kişiye ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın bütün kapılarını kapalı tutar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın kendisine verdiği sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar zikrini giderek arttıracaktır. Neticede Allah'ın verdiği söz gereği mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırdıktan sonra kendi zatına ruhunu ulaştıracaktır o kişinin. Böylece o kişinin Allah-u Teala'nın temel emri olan irci'i ila rabbiki emri gerçekleşmiş olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farzdır. Allah Teala böyle söylüyor: İrci'i ila rabbike. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. O kadar mı sadece? Hayır.
Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ruhumuzun Allah'a ulaşması için kesin bir emirdir. Ve yolun sadece tek bir yol olduğunu, zikirden geçtiğini açık ve kesin şekilde ispat ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde mürşidinize ulaşıp tabi oluncaya kadar afetler var olacaktır. Ama ruhunuz da sizinle beraber olduğu için ruhunuzun %100 Allah'ın emirlerine mutlaka itaati gerektiren, yasaklarını işlememeye yönelen ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen nefsinizin afetleri arasındaki denge, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından sizin korunmanız altında geçer. Ama ne zaman ki 14. basamakta ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar, o zaman dengeyi kurabilecek olan bir pozitif faktör artık mevcut değildir. Bu sebeple Allah Teala şeytanın sizinle ilişkisini keser. Ve de şeytan hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için negatif olayları hiç yaşamadan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı Allah Teala temin edecektir. İşte nefsinizin kalbinde siz zikir yaptıkça Allah Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Allah Teala rahmetle fazlın geleceğini de garanti ediyor. Rahmetle salavatın geleceğini de garanti ediyor. Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve Allah'a döneceğiz. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı Allah'ın iki nurudur. Allah'ın rahmeti ve fazlı ise Nur suresinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Ayet-i kerime sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ve ondan sonrasında da söylediğimiz şekilde devam ediyor. Allah'ın rahmeti fazlı ve fazlı rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin 2. bölümü amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller işlemek bu standartlarda cereyan eder. Bu noktada Vel Asr suresinin amelü salihat bölümü de inşallah tamamlanmış oluyor.
Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmetinin, fazlının, bereketinin üzerinize olmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda. Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayeti kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayeti kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Âl-i Velâ gününden bahsetmek istiyorum size. Allah Teala diyor ki biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki diyor. Elestü bir Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz. Kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah Teala soruyor. Elestü bir Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, o zaman dediniz ki diyor, işittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse sizlere emrediyorum ey nefsler bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi teskiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, beçler, sizlerden de ahd istiyorum.
şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor, ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımızsa ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah Teala bize yeminleri, misakleri, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki atana, itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah Teala buyuruyor. Bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor gökleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde beraber olmak, güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde, hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var, Allah'a verdiğimiz misaklar var, Allah'a verdiğimiz ahitler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kıldım ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahit söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikamete yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şems suresinin 7-8-9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir diyor. Ve 9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Felaha ererler. Kimler? Men o kişiler ki zekkaha, onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat değili geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var. Nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye, temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar. Başarılarının durumu hakkında yukarıya bilgi ulaştırılır. Bunda da tezkiyedir. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Güzel. Peki ruhumuz ne vermiş Allah Teala'ya? Misak vermiş. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala? Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki
nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde bir nimeti var. Ve Misaka Hüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Ve ese kakum bihi. İskültüm, dediniz ki semina, işittik ve etana, ve itaat ettik. Ettekullaha, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin, bizzat-ı sudur. Allah sudurlarda, sadırlarda, göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Burada Allah Teala esekâküm diyor. Onunla sizi, onunla size vasiyet ettiği sözü hatırlayın diyor Allah Teala. Sizi sorumluluk altına soktuğu sözü hatırlayın diyor. O gün ezelde Allah-u Teala'ya öyle demişiz. İşittik, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklarını bozmazlar. Nedir misakları? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları budur diyor Allah Teala. Peki Allah-u Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor? Ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten alarak söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a

tercüme misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebilerden misak almıştık diyor. Ve misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor. Ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Yani nebilerden sonra sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule diyor Allah Teala yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misakı veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi nebiler diyorlar ki evet. Dilimizle de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizle de ikrar ederiz ki bu misaki veriyoruz. Allah Teala diyor ki birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlarsa da Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir resule iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bundan sonra yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra kim o Resul'e tabi olmazsa tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 700 yıl, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabii burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor. %90'dan fazlası kastediliyor. %90'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep 110'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün

nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair, onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğimiz bir de ahdimiz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Ellezîne yufûne bi ahdillâhi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış, hem de bize ahd etmiş ki Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçhimizi de sırasıyla, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçhimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, böylece yeminimizi sırasıyla söyleyelim, misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik: yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz, hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız.
Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah Teala. Sonra ölün. İşte bu Müslüman kelimesi burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. Vela temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakka tukatihi takvayı ifade eder ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak, her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet. Hakka tukatihi takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak. Bu tarzda bir teslime Müslüman olmak diyor Allah-u Teala. Ve nerede geçerse Allah-u Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için, getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ve la temutunne inna ve entüm müslimun. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir de vasiyetinden bahsetmiş. Bize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, içimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor. Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Maide En'am 152'nin baş tarafında Allah Teala "Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşuddeh ve efful keyle vel mizane ve bil kıst. La nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne zâ kurba." Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına bulu çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Konumuzla alakalı olan kısma geldik. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi, Allah'ın ahdını ifa edin. Evfu, ifa edin, yerine getirin. Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi, onunla, lealeküm tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin, sırasıyla söyleyelim, misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi, Müslüman oluş. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi. Sırat-ı müstakîmdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakîmdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakîmde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakîme tabi olun.
ve la tettebu sübüyle diğer yollara sakın tabi olmayın. Feteferraka biküm an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Allah-u Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Orada Allah-u Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a, bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun, sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah-u Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153. Her ikisinde de sıratımızda kimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah-u Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bu ahdin yerine getirmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirmesinin de sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah-u Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa, tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek, İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler.
Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? Ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hida hidallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hidallahi huvel hida diyor. Birincisini Alemin 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hidallahi huvel hida. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Peki sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. Dalaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki misakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz, o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izah tedeytum. Sümme merciukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala, nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ey amini olanlar. Nefsler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Nasıldı ifadesi? Kat eflaha men zekâ diyordur Şems 8'de. Andolsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini tezkiye edenler felaha erdi. Nefslerini tezkiye edenler felaha erdi diyor Allah Teala. Kurtuluşa, cennet saadetine erdi. Öyleyse nefsinizi tezkiye etmek felaha ermek. Kurtuluşa, cennet saadetine ulaşmak. Burada da Allah Teala nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir dediğine göre nefsinizi tezkiye etmek, daha ileride tasfiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve
şöyle buyuruyor. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman, üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman, nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, izah o zaman. İzah tedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman. La yedirrüküm, size zarar veremezler. Men, kişiler, dalle, dalalette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerine bize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor. Allah Teala aynı müesseseyi nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayet-i kerimede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah. O kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşemle Rabbim ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de vücudu da titrer. İlâ zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir dizaynda bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan giren nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike hüdallahi yehti men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misakide, ahdide Allah Teala'nın vasiyetini de Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını,
Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet, üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet, üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet, üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
İradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennet, Adn cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vakaysa, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre 7 kat cennetin 7'sine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala 7. kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de 7 etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine fazıları yerleştirme müessesesi 14. basamakta başlar.
O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levham edesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2'de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülhimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Ruhunuzun hasletleri ise tam bunun
zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah-u Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, o artık şeytanın kulu değildir diyor, benim kulumdur diyor, kullarımı
müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Hı? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fena filah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte

223. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir. Yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah-u Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirilebilir, getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikiniti alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %50'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağına

yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını
üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah-u Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah-u Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah-u Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah-u Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet ve Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah-u Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiğine göre. Ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa, dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah-u Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin. O zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehenneme atmak istemem. Ama
formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer, serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, işte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem, sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şunu mu indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz. Dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz Resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem Resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu, serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız.
Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler, herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor: İnnel Hüda Hüdallah. İnne muhakkak ki el Hüda hidayet, Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz. Hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder. Manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü art arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden
gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından, Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim ve inandım ki Allah mutlaka ben bu dileğin sahibiysem beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve yedi safhanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah-u Teala açık ve kesin şekilde emrediyor.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken âbudu ve iyyâken estaîn. Lezzine en'amte aleyhim gâilel mahdûbi ve aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cehimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

0: Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili kardeşlerim, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi nedir? Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sırate, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala, size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah-u Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütalaa ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veleddalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler, sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim, sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol bir doğru çizginin oluşturduğu yol doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel-hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el-hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkan illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol. Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki La ikrahe fid dini dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay irşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvetil vuska enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay
1: ve Sebil-i Rüşt.

0: Evvela
1: Sıratımızdaki müessesesine dikkatle bakalım. Birinci sıratımızdaki Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir sıratımızda kim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe ederse. Tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer, ikinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri. Erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarik. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarik. Yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu Tarık-ı Müstakim boyunca yani 7 tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarık-ı Müstakim'in ikinci menzili ikinci gök katıdır.

Burada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye gelinir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan 1 metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar. Secde ederler. Çıkabilenler ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbkatullah mahallidir. Ve burada Sıbkatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık, oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de sırat-ı müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan sırat-ı müstakime girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı sırat-ı müstakimden yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece 7 tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki
sırat-ı müstakime açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte, ikisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sahanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gökkatına ulaşır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebebiyle Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gökkatı da aşılmıştır. 7. gökkatında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitret-ül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitret-ül Münteha'da üçüncü sebil de, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir, orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitret-ül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena, yok olmak, sona ermek, fi içinde Allah. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor. Sığınak diyor. Kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zâlikel yevmül hakkı femen şâid teâzâ ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu
yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor, yol ittihaz ediyor kişi kendisine ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 32, 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvap ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvap adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim 2 tane yatay, 2 tane de dikey olmak üzere 4 tane yoldan, 4 tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun 4 sebilinin ikincisidir. 4 tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. 4 tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur, tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim 1 tanedir. 4 tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam 4 tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında 1. sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. 7 tane gök katı aşılır. 7. kata kadar tarik-i müstakim devam eder. 7 tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru 7 tane alem geçilir. Sitet-i müntahaya ulaşılır. 3. sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. 4. sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu 4 tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi,
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar, birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gökkatına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. Onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için, bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman
nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. 4 sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? İyiseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah-u Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki bin katı sever. Çok sever. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aramızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmakta nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah. Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, altı alem yaratan, altı kainat yaratan, üç asıl, üçte karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunda biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah-u Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok.
Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydanız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız, 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar, 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız,
Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü size göre kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanları unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel addettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsinizi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmektir. Böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse sizden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bir dilek. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem,
sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısının da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının, şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk ne mene bir şeydir. Şartları var. Birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart, mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehirleri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uyum. Mutluluğun üç şartı.
Bir, mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. İki, üç aleminizde birden gerçekleşecek. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. İş dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısından bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız. Bu ihsanlardan 8 tanesi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve arkasından son ikisi gerçekleşir ve 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 10 tane ihsanı aldığı süreç içerisinde ölürse ne olur? Allah vermiş olduğu sözü yerine getiremez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah-u Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir vetiredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'ın aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte
10 tane ihsanı Allah-u Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah-u Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi levame kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı. Azaldıysa iç dünyanızdaki sülh ve sükun %51 oluştu. Dış dünyanızdaki sülh ve sükun da aynı oranda oluştu. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası güzelliğe dönük, iyiliğe dönük. Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiillerin %50'den fazlasını işlememeyi başarıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz kolay kolay. Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır.

Dünya saatini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır. Nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle %7 fazilet birikimi. Ve böyle ikinci defa %7 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa %7 nur birikimlerinde ölmesi halinde kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman yedi tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısını da ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor, o kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizde. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah Teala sizi o hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamını Allah Teala cenneti nasip kılmış.

Bakın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah Teala? Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş olan herkes, herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var, tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah-u Teala o sâbikûne el-evvelîn var ya diyor secde. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor. Cennetlerime gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tutacak olduğunuz orucu ilk defa tutacaksınız. Bakacaksınız ki bu seferki orucunuzda acıkmıyorsunuz. Bu seferki orucunuzda susamıyorsunuz. Bu nasıl bir oruç ki daha evvel de oruç tutmuşsunuzdur Ramazanlarda. Açlık ve susuzluk sizi duman etmiştir. Ama tabiyetinizden sonra
10 tane ihsanla tabiyetinizden sonra oruç tuttuğunuz ilk perşembe, her perşembe oruç tutacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz. O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa, sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de 3. kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz 3. kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada 4. kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir.
Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre zaten yaklaşmıştır zikri. Bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman Allah-u Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu sebeple nefsle ruh arasında devamlı bir çatışma vardı. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, nefs yapmak istemiyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, nefse işlemek istiyor. Ve akla giden talepler, vücudun yapacağı bütün işlevlerde akla nefsten giden talep Allah'ın emirlerine mutlaka ters, yasaklarına da ters. Ruhtan gidense Allah'ın emirleri istikametinde, yasaklarında işlenmemesi istikametinde. Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebeptedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sülh ve sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sülh ve sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinizde afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için,
siz mutlu bir insansınız. Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez. O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birincide kişiye haksız davrandığınız için Allah Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuzla nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabele ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor, intikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İş dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz. Mutlaka belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iç dünyanız bir sulh ve sükun dünyası olmuş. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz, kesintisiz devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve İblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeni sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir. İrşada ulaştıracaktır. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaksınız. Dünya saadetiniz hep %100 devam edecek. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Ve bir daha da bırakmaz. Siz de onu bırakmazsınız. Allah da sizi bırakmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvacihesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın neresinde olursanız olun, size hamdolsun ki Allah-u Teala ulaşmak imkanını bize bahşetti. Bu nimet, bu ihsan, bu bağış bizim için son derece kıymetli sevgili kardeşlerim. Sizlere ulaşmak ve Allah'ın doğrularını anlatmak. Onun için buradayız. Bu görevle vazifeliyiz. Konumuz mu? Konumuz Resuller. Hakkında birçok yanlış şey söylenen Resuller. Evvela Resuller ikiye ayrılır. Nebi Resuller, yani peygamber olan Resuller, bir, Veli Resuller, yani evliya olan Resuller, iki. İkisi aynı şey değildir. Nebi Resul, Veli Resul'den her zaman üstündür. Allah'ın Nebi Resulü, peygamber Resul'dür. Peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Hazreti İbrahim, ondan sonra Hazreti Musa, arada yüzyıllar var. Ondan sonra Hazreti İsa, gene arada yüzyıllar var. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar Nebi Resuller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebiyyin. Nebilerin, Nebi Resullerin, Peygamber Resullerin sonuncusu. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem'in Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayete çok dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu ayet Allah'ın hedeflerinden insanları saptırmak için birçok ağızda sakız olmuştur ve temel anlamından özellikle saptırılmıştır dinlerini bilmeyen insanlar tarafından. İfade son derece açıktır. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur demiyor Allah-u Teala. Öyleyse hepimizin öğüdü, dersi Kur'an'dan almamız lazım. Allah-u Teala diyor ki, Müddessir Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, Kella innehu tezkire. Muhakkak ki o Kur'an bir öğüttür. 55. Femen şa'e zekere. Kim dilerse o öğüt alır. İbret alır Kur'an'dan. Ve 56. Ve ma yeskürüne illa en yeşa Allah. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır, Kur'an'dan ibret alır. Hüve ehlül takva ve ehlül mağfire. O takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilendir. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar bu hedefe ulaşmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mağfiret ehli olamıyorlar, takva ehli de olamıyorlar. Takvanın başladığı noktaya hep beraber baktığımız zaman görüyoruz ki takva Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İşte
insanların şirkten kurtulduğu takva kademesi Rum 31'de veriliyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Sakın müşriklerden olma. Bunları yapmadığın takdirde müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve takva sahibi olmuş. Peki olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? 32. ayet bunun cevabını veriyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmuşlardır. Ve her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fırkalara ayrılmama olayı, tek bir fırkayı oluşturma müessesesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve takva sahipleri için geçerlidir. İşte öğüt olan onlardır. Allah'tan yol soran, Allah'ın gösterdiği yolda düşmanları ne söylerlerse söylesinler, ilerleyen o insanlar Allah'ın dostlarıdır. Daha takva sahibi oldukları anda, Allah'a mülaki olmayı diledikleri anda Allah'ın kulu olmuşlardır. Tağut'un kuluyken Allah'ın kulu olmuşlardır. Dilemeyenler Tağut'un kullarıdır. Öyleyse öğüt olan bu insanlar neyi öğreneceklerdir? Öğüt olan bu insanlar Kur'an'ı öğrenmeyi dileyenlerdir ve Kur'an'ı öğreneceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi son derece açık. Açık ve net. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ın lafzını, ondan sonra da ruhunu öğrenen ve öğretendir. Lafzı öğrenen ve öğreten en hayırlı olamaz. Hayırlılardan bir tanesidir. Ama Kur'an'ın ruhunu en derin standartlarda öğretebilen en hayırlıdır. O her devirde Allah'ın Resulü'dür. Kur'an'ın ruhunu anlatabilen kişi Allah'tan o ruhu alan kişidir. Her devirde devrin imamı daima Resul'dür. Risaletin altında bir kademede huzur namazının imamlığı mümkün değildir. Mutlaka Risalet Allah-u Teala'nın temel faktörü olarak onlara verilmiştir. Her devirde bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bütün dünyadaki her kavme, her millete mutlaka Resul gönderir. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün milletlere, bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Yani ardı arkası kesilmeksizin göndeririz.
Bir başka ifadeyle hangi kavimde bir Resul olursa onun arkasından derhal başka birini risaletle vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, risalet Allah-u Teala'nın bir görevidir. Risaletin Allah-u Teala tarafından verildiği kişiler, risaletin sahipleri olan Resullerdir. Bu Resuller ya Nebi Resuldür, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, son Nebi Resuldür. Ondan evvel yaşayan ve peygamberlik yapan Allah-u Teala'nın kendilerine risaletle beraber nübüvvet verdiği kişiler, sonunculardan bahsedeyim. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hepsi Allah'ın nebi resulleridir. Ama aralarında fetret devirleri vardır, boşluklar. Mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçmiştir. Bugüne kadar hiçbir nebinin gelmesi söz konusu olmamıştır. Hiçbir peygamberin gelmesi bundan sonra da kıyamete kadar asla olmayacaktır. Ama şu anda sevgili kardeşlerim, şu anda dünyadaki bütün milletlerin içinde bir Resul hayattadır. Ama bu Resul Nebi Resul değildir, Peygamber Resul değildir, Veli Resul'dür. Allah'ın evliyası olan Resul'dür. Hristiyanlıkta evliyalık mertebesi için saint kelimesi kullanılıyor. Onların içinde de Allah'ın Resulleri var. Budistlerin içinde de Allah'ın Resulleri var. Ama o Resuller Budizmi yaşamıyor, İslam'ı yaşıyorlar. Hristiyanlığın içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Budistlerin içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Hangi din diyorsanız, onların arasında da hiçbir dini olmayan herhangi bir ülke olsa, o ülkede de mutlaka Allah'ın bir veli resulü şu anda vazifeli, onların dilleriyle onlara öğretmek üzere. Kıyamet günü bütün insanlar ya cennete girecektir ya da cehenneme iki kısma ayrılacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için girilecek yer, kalınacak yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için de kalınacak yer cehennemdir. Yurt cehennemdir. Öyleyse bütün insanlar kıyamet günü ya cennete ya cehenneme gireceklerdir. Cennete girecek olan insanlar bu öğretiyi bilenlerdir. Kendilerine mutlaka tebligat yapılmıştır. Bu tebligat yüz yüze bir tebligat olmayabilir. Kulaktan kulağa duyulan bir şey olabilir. Bilgisayarlardan, televizyonlardan, uydulardan tebligat olabilir. Ama tebliğ edilmeyen hiç kimse hiçbir devirde yaşamaz. Sorumluluğa muhatap olmayanlar, yani kendilerine teklif getirilmeyenler, mükellef olmayanlar, 15 yaşın altındaki çocuklardır. Bir de akli dengeleri bozuk olanlardır. Onların sorumluluğu yoktur. Ama bunun dışında bütün insanlar, akil bali oldukları günden itibaren sorumluluk taşırlar. Bu sorumluluk taşıyan herkese bu tebliğ şu veya bu şekilde mutlaka yapılır.
tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur, olmayacaktır kıyamete kadar. İşte bu bapta tebliğe muhatap olmayan insanların mevcut olmadığı babında Allah Teala şunu söylüyor Enam 130'da. Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin topluluğu. Elem yetikum resulün. Size resuller gelmedi mi? Minkum sizden resuller. Yani cinlere, cinlerden resuller, insanlara, insanlardan resuller. Yekussune aleykum ayati. Üzerinize ayetlerimi kıssa etsin, okusun ve anlatsın. Cehenneme giden insanlar ve cinler aynı cehenneme gidiyorlar. Ve her kat cehennem ayrı ayrı görevlilerden oluşuyor. Ve oradaki görevliler diyorlar ki insanlara ve cinlere, ey insan ve cin topluluğu, sizlere, sizlerden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller gelmedi mi? Ki size ayetlerimi kıssa etsinler, okusunlar, anlatsınlar. Allah Teala ne diyor? Biz resul göndeririz diyor. Aminu olmayanları uyarsınlar, amin olanları müjdelesinler diye. Biz resul göndeririz diyor. Amin olanları müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar diye. Bütün kavimlere diyor. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere resul göndeririz diyor. Amin olanları müjdelesinler diye. Nasıl amin olacak kişi? Allah'a ulaşmayı nasıl dileyecek? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmak, mümin olmak anlamına geliyor. Bu mümin olmanın da standartları var. Bir, imanın sahibi olan, yani inananlar var. Bir de inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ama eğer sadece inanç açısından bakıyorsanız, Allah Teala o inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için de bazen aminü kelimesini kullanıyor. Arapçadaki kullanış statüsü. Ama bizim sizlere anlattığımız amin olanlar, sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a inananlar değil sadece. Allah'a inanmak bizim sizlere anlattığımız kurtuluşa ulaşacak olan bir amin olanı kapsamaz. Onlar inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişi Allah'a inansa da asla Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu kişi ise o zaman takva sahibi olur. Yani takva sahibi olmayan bir kişi de Allah'a inanıyorsa, Allah'a inanan biridir. Onlar için de Allah Teala Kur'an'da bazen aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu kullandığı ifadenin içinde ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talep mevcut değil. Amin olan kişi, Allah-u Teala'nın söylediği tarzda amin olan kişi, o kişi aynı zamanda takva sahibidir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan
kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Biliyorsunuz ki amene olmak inançtan başlayan, Allah'a inançtan başlayan 7 tane de kademeyi kaplayan bir standart oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi teslim etmek, risaletin sahibi olmak, devrin imamı olmak, hepsi ayrı ayrı ameni olanlardır. Allah'a inanmaktan başlayan bir aminular dizisi 10 tane muhteva işaret ediyor. Hepsi de amin olur. Ama bizim anladığımız amin olmak Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde ifade ediliyor. Ne diyor Allah Teala orada? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amini olmanın takva sahibi olduğu noktada kişi. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var karşımızda. Amini olanların takva sahibi olanları. İnanç açısından amini olmanın Allah'a ulaşma dileğine kavuştuğu yer orası. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve oradaki amin olan kişi takva sahibi artık. Lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatında da müjdeler vardır. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde şimdi beraberce muhtevaya bakıyoruz. Ve En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne demek istiyor ona bakıyoruz. Diyor ki ey cehennem bekçileri, cehenneme gelen insanlara ve cinlere diyorlar ki ey insan ve cin topluluğu, size resuller gelmedi mi? Sizden resuller. Ey cinler sizlere cin olan resuller, ey insanlar sizlere insan olan resuller gelmedi mi? يَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ ayeti, size Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, anlatsınlar. Ve يُنْزِرِينَكُمْ لِقَاءَ يَوْمُكُمْ هَذَا, ve sizi bu güne ulaşmakla inzar etmediler mi, uyarmadılar mı? Yani buraya cehenneme geleceğiniz günü size haber vermediler mi? Neyle? Ayetlerimizi okuyarak sizi uyarmak suretiyle. Ayetler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Ey insanlar ve cinler, kendinizi toplayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka cennete girersiniz, cennetinizi kurtarın. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere müjdeliyoruz ki siz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ey Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizleri de uyarıyoruz ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın Resulleri bunları söylüyor. Ameni olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarıyorlar. Ameni olanları müjdeliyorlar. Bu ameni olanlar Allah'a, sadece Allah'a inananlar değil, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Kalu, dediler ki, şehitna, biz şahit olduk. Hem cinler diyor bunu, hem de insanlar diyor. Ala enfisina, nefslerimize şahit olduk. Nefslerimiz üzerine
biz şahit olduk. Yani kendi nefsimize şahit olduk. E garat humul hayatet dünya ve dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim ve nefslerine karşı şahit oldular. Ennehum kanu kafirin. Muhakkak ki onlar kafirler oldular. Mutlak olarak kafir olduklarına şahit oldular. Aminu olmayan Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan ve cinlerden herkes kendilerinin kafir olduğuna şahit oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a inansa da bu anlamda iman standartının sahibi olsa da onların adına da Allah-u Teala aminu dese de onların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olma standartlarına sahip olamaz ama inanan bir insandır. Bir inanan bir insan olabilir, kurtuluşa ulaşamaz. Kurtuluşa ulaşabilmesi için inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler bu zümreye dahil olmak gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, inananlardan biri olmak başka şey, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olmak başka şey. Kimdir onlar inanan? Allah'a inanıyor. Ona öğretmişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. İslam'ın 5 tane şartı var. Sen bu şartları yerine getireceksin. İslam teslim olmak demektir. Bu 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olur. Bunu öğretmişler ona. O da kendisine öğretilenleri papağan gibi ezberlemiş ve tatbik ediyor. Bunun ötesinde bir şeyler var mı diye sormak aklına gelmiyor. Kendisine söylendiği tebligat yapıldığı zaman o zaman da inkar ediyor. Diyor ki bana benim atalarım, yani bana bu ilmi öğretenler onların atası oluyor. Asırlardan beri yazılan el yazması kitaplar bana bunu öğrettiler. Ben senin söylediğine inanmıyorum. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorum. O Allah'tır, bizse mahlukuz, insanız. Bizim ruhumuz bizden ayrılsa zaten biz ölürüz. Bu saçmalara inandırılmış insanlar asırlar boyu sevgili kardeşlerim. Kur'an rafa kaldırılmış. Allah'ın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek bütünüyle yok olmuş İslami hayattan. Bizden evvel Hristiyanlarda yok olmuş. Hristiyanlardan evvel Yahudilerde yok olmuş. Yani toplumun büyük kısmından bahsediyorum. Ama onların da aralarında küçük gruplar bizim şu anda yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, nefslerini teslim ediyorlar, irşada ulaşıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar, irşat makamına getiriliyor insanlar. Bir defa daha tekrar edelim. Şu anda dünya üzerinde 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesiyle uğraşan bir sürü grup var. Vakıflar kurulmuş. Bu vakıflardan biri de Mihir Vakfı'dır. Mihir Vakfı bütün dinlerin tek bir din olduğunun kesin müdafiidir. Kur'an'ın müdafiidir. Kur'an açık ve net olarak bunu söylüyor ve insanlara din öğretenler bundan haberdar değil.
Sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiçbir devirde mevcut olmamıştır. Bu muhtevaya baktığımız zaman, dinin Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiçbir özelliğini değiştirmeden geldiğini net olarak görürüz mukaddes kitaplarda. Bugün de aynı din vardır. Kıyamete kadar da aynı din mevcut olacaktır. Ezeli ve ebedi din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Adem'in dini. Ondan evvelki ilk peygamber, ilk insan. Ve Hazreti Muhammed'in dini. Hazreti İbrahim'den sonraki son peygamber. Aralarındaki evvele doğru giden bütün peygamberlerde, Hazreti İbrahim'den evvele doğru giden Hazreti Nuh da onlardan biridir. Ve sonraya doğru gelen bütün peygamberlerde Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin hatemi, mührü. Onlar da Hanif dininin sahibidir. Hiç başka bir din yaşanmamıştır. Ve burada Allah-u Teala'nın o tek kainatın tek dinini anlatmak için Resullerine öğrettiği bir din öğretisi söz konusudur. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi

müminlerin oluşturacağı tek bir fırkayı vücuda getirmekten ve o Allah'a ulaşmak gerektiğinden ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek gerektiğinden bahsediyorlar. Tıpkı bizler gibi namaz kılıyorlar. Tıpkı bizler gibi oruç tutuyorlar. Kur'an'ın elde bulunan son değişmeyen, değiştirilemeyen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, şeriat kitaplarının sonuncusu, son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Onun esaslarına riayet ediyorlar. Öyleyse burada o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir olduklarına kendileri şahit oluyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kafirler, kimler kafirler? Allah'a inanmayanlar değil hepsi. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gene kafir hükmünde, mümin olamıyorlar. İnananlardan olmak başka şey, Türkçe söylüyoruz. Mümin olmak başka şey. Mümin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcı. Sadece onlar mümin olabilirler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah Teala onları kafirler zümresinde bırakıyor. Allah Teala'nın ayetlerini okuyarak onlara diyor ki Allah'ın Resulleri, Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Size diyor ayet-i kerime, buraya geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? İnzar etmediler mi? Uyarmadılar mı? Enam 131'de konu son şeklini alıyor. Diyor ki zalike en lem yekun rabbuke muhlikel kur'a bi zulmin ve ehluha gafilin. İşte bu senin Rabbinin olmamasındandır. Ne olmamasındandır? Muhlik en lem yekun rabbuke, senin Rabbinin olmamasındandır. Muhlikel kur'a, kasabaları, şehirleri, ülkeleri yok eden, helak eden olmamasındandır. Bir zulmün, zulümle kareleri, kasabaları, ülkeleri yok eden bir Rab, senin Rabbinin zulümle ülkeleri, şehirleri, kasabaları yok eden bir Rab olmamasıdır bunun sebebi. Ve ehluha gafilun. Ülke hakkı, ülke halkı gaflet içindeyken ve onun halkı ehluha, onun halkı, o beldenin halkı, o ülkenin halkı gafilün, gafillerken. Gafil kimdir? İki türlü gaflet meselesi var. Bir, uyarılmayanlar. Uyarılmadıkları için gaflettedirler. Bir, bu. İki, uyarılanlar, uyarılmalarına rağmen uyarılmanın manasını idrak edemeyip ona idrak etse de

ya bilerek isteyerek inanmayanlar, karşı çıkanlar ya da kendine söyleneni anlamadıkları için itaat etmeyenler, her ikisi de gaflettedirler. Bunlardan ağır cezaya çarpılacak olanlar, bilerek, isteyerek buna karşı çıkanlardır. İşte bugün din alimlerinin ne yazık ki büyük kısmı, üniversite öğretim üyeleri, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an'da. Bunca ayet onlara hiçbir şey söylemiyor. Bakınız Allah Teala o gaflette olanlar için ne diyor? Araf 146 ve 147 diyor ki Allah Teala onlara, Arapçasından başlayalım. Se'asrufu an ayetiyellezine, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlar haksız yere, hiçbir hakları olmadan yeryüzünde kibirle kibirlenenlerdir. Yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebiler rüşdi ve in yerev külle ayati la yu'mini billah. Onlara inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi, la yettehuzuhu, onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinmezler. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Ve en yere seviler rüşdi, la yettehuzuhu sevila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman, görürlerse eğer, onu yol olarak, yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biyennehum kezevu bi ayatullahi ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri ve onlardan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte gaflet müessesesi, sevgili kardeşlerim. Gafletin arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlamak var. Bu mütekebbir insanlar, bu kibirli insanlar, kendilerinin payileri var. Prof bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz şu anda biliyoruz ki bu profesör kardeşlerimizin büyük kısmı onlara gönderdiğimiz ihtarları aldılar ve konunun ruhuna vardılar ama şu anda sesleri çıkmıyor. Bir camiada reddedilmek, aforoz edilmek elbette hakkı sahibi olan hiç kimsenin işine gelmez. Ama eğer onlarda bir yanlış bulabilselerdi, hemen bize ulaşacaklardı.
Hud suresinin 117. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ma kana rabbuke li yuhlikel kur'a bi zulmin. Ve senin Rabbin beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Beldeleri ve ehluha müslihun, halkı ıslah edici olan beldeleri. Zulüm ile helak edici olmadı. Öyleyse orada ıslah ediciler varsa Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunun, bu kurtuluşun başlangıcıdır. Bundan sonra tabiyet, bundan sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonra fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek diye onları uyaran, onları ıslah etmeye çalışanlar bir taraftan, bir taraftan da ıslah olanlar varsa onları, o beldeleri helak etmez diyor Allah Teala. Ve Kasas suresinin 59. ayeti kerimesi. Ve ma kâne rabbüke, ve senin Rabbin olmadı. Muhlikel kur'a, beldeleri yok edecek olan, hatta yeb'ase fi ümmiha resulen yetlu aleyhim ayatina, onlara ayetlerimizi okuyacak, onların içinden, fi içinde, ümmiha, ümmilerin içinden, ümmilerin içinde ayetlerimizi onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, ayetlerini onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, Allah şehirlere, o şehirleri yok etmez, helak etmez. Ve ma künnâ muhlikil kur'a illâ ve ehlühâ zalimun. Ve biz sadece ve sadece ehli, orı halkı zalim olan kavimleri yok etmişizdir diyor Allah Teala. Ve eğer yok etmişse mutlaka bir Resul göndermiştir o ümmilere, bilmeyenlere. Ümmi kelimesi sadece okuma yazma bilmeyenler değil sevgili kardeşlerim. Bir profesör bile eğer Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemiyorsa Allah Teala onu ümmi kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan ümmilerdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmi. O Allah ve bütün insanların aynı hedefe yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ve bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmemiş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve var olacaktır. Bütün kavimlerdeki bütün insanlar da mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. Olmayan insan mevcut olmayacaktır. İnsanlar duyarlar ama icabet etmezler. İcabet etmeyenler için gidecek yer ne yazık ki
cehennemdir. Bu onların seçimidir. Allah Teala herkesi kurtarmak ister. Herkese en güzeli ulaştırmak ister. Ama eğer öyle olmuyorsa o zaman muhtevada değişiklik var. Onlar kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim görevimiz uyarmak. Uyarmakla vazifeli kılındık. Öyleyse dileyen kendisine Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dalalette kalır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek konunun halli için yeterli, çözüm için yeterli bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için oluşması lazım gelen şey, güzellik odur ki Allah'ın indinde en güzele ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Görüyorsunuz ki bu izahat onu gösteriyor ki Allah Teala insanları cezalandırmaz. Onlar tebliğe muhatap olmadıkça o insanlar cezalanmazlar. Mutlaka tebliğe muhatap olmak söz konusu. Bunun için Allah Teala bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında mutlaka resuller gönderir. Bütün kavimlerdeki resuller de peygamber resuller, nebi resuller değildir. Veli resullerdir. Peygamber resuller her devirde bulunmazlar. Dünya üzerinde 1400 seneden beri peygamber resul mevcut değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mevcut olmamıştır. Bundan sonra da mevcut olmayacaktır. Çünkü o nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyarılar devam edecektir. Bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak için hayatımızın her parçasını bu istikamette kullanacağız inşallah. Allah'a layık olmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi ve Allah'ın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu sevgilerle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman, davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef, başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutsuz etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde 1, onların kalplerini kazanırsınız. Madde 2, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize, bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı, ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Bunun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
İstiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutlu etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği İlhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz.
etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki. Onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendinize seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayeti işlediğin yerden. Ama kaçarken
ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp, evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve bile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı, her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi. Bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz, kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz. Bir taraftan da
sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen iblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz bütün muhtevayı
değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırlarsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daimi zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar diledikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisine adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarının mutluluğuna adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir. Mutluluğun
sırrını yakalamışlardır. Mutluluk, başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle, başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır.

Ve de onun için yaşarsınız. Allah-u Teala sizi sevmişse, başka insanların mutluluğuna kendisini sizi adamaya ulaştırmışsa, o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk, sevgili kardeşlerim, sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan, sevgisizliğin, nefretin uçurumlarına düşürmesin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgisiyle, bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi,

Amine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır. Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak.
Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semi hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde hicab-ı mestüre var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mestüre, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var, kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela iman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a inanmak yetmez. Bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil.
inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı müsture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde, işitme hastaları üzerinde mühür, kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah Teala. Bakıyoruz aynı standartta olan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, Basar isimli görme hastalarının üzerinde
gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin. Küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması. Kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin mümin olduğu yer, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi
Onlar ki diyor şeytanı kullanmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller, amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytanı kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'yı dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki, kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor ve bu noktadan itibaren Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Gışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın dışarıya
almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin münip olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah-u Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerlerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gışavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor. Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor.
küfrün tarifinde mutlaka kalbin küfür, mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah-u Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi, bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil.
bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalp kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün tariflerinde onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalette olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah-u Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor. Kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derecat sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ameni olmuştur. Ameni olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde alacakları cennet, müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor. Araf 178, dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onların ise hüsranda olanların ise günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse, dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ikinet alınmış, ikinetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yalnız müminler benim cennetime girer ifadesiyle Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amin-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Deminki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerinin içine iman yazılmış olanları Allah-u Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amini olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. Ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün, o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir
iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden
nurlar iman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu, imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ekinletin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah Teala'dan bildirilen şey o ki ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet. Toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin

söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe iman, tabiyet, ikinci kademe iman, ruhun teslimi, üçüncü, fizik vücudun teslimi, dördüncü, nefsin teslimi, beşinci, irşada ulaşmak, altıncı, iradenin Allah'a teslimi, yedinci. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir zikir sohbetinde gene Allah ile ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz büyük huzurla inşallah sohbetimize başlıyoruz. Kur'an'dan koparılanlar. Bu Kur'an'dan koparılan kavramlardan ihlas söz konusu sevgili kardeşlerim. İhlas 28 basamaklık İslam merdiveninde 27. basamağın adıdır. Bir makamdır. İhlas makamı. İhlas makamının sahiplerine muhlisler denir. Kalpleri halis olmuş İnsanlar, nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş ve bununla da kalmamış, yedi kademede

nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişidir bu. 7 mertebe müzeyyen olmaktan 14 mertebe müzeyyen olmaya kadar geçen devre ihlas makamını ifade eder. Biliyorsunuz ki Allah Teala her şeyi dizayn etmiş. 7 rakamı da konunun temelini teşkil ediyor. 1. 7 basamak, 2. 7 basamak, 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak Kur'an'ın kademelerinin bütününü ifade eder. Bu müessese Vel Asr suresinde açık bir şekilde ifade buyurulmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değildir. Farz-ı muhal, kaybolması mümkün değildir ama biz bir an için kaybolabileceğini düşünelim. O zaman diyor sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter. Bizden asırlarca önce Allah'ın bir öğretisine tabi olan bir imam, Şafii mezhebinin imamı. Biliyorsunuz 4 mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii. 4'ü de hak mezheptir. Sevgili kardeşlerim, ihlasın nerede oluştuğunu, muhlisin kim olduğunu anlayabilmek için bu kademeleri beraberce aşmamız lazım. Nereden, nereye bir yolculuğun sonunda bir insan ihlas sahibi olabilir, bir insan muhlis olabilir, onu görmemiz lazım. Biliyorsunuz ki başlangıçta herkes zaten dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Tağutun dostudur, tağutun kuludur. 28 basamak içerisindeki 1. basamak bütün insanları ihata eder. Olayları yaşamak, herkes yaşar. 2. basamak olayları değerlendirerek davranış biçimini ortaya koymak. Herkes her olay karşısında bir tutum sergiler. Allah Teala bunların hepsinden haberdardır ve insanları her sene 2-3 defa bir imtihana tabi tutar musibetlerle. Bu imtihanlar karşısında kişinin davranış biçiminin ne olacağını Allah Teala hem kendisine gösterir kişinin hem de kendisi bildiği şeyi bir de kulunun yaşamasını görür. İşte bu insanlardan büyük kısmı 2. basamakta Allah Teala tarafından seçilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve bu dilememekte kalmayıp da başka insanları da kendisi gibi Allah'ın yolundan men ediyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilememek değil, dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan men edenler, kalplerinde zevk olanlar, onlar, kalplerinde maraz olanlar, onlar. Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler, onlar. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmedenler, gizleyenler, onlar. Özellikle hidayetin gizlenmesi söz konusu. 4 hidayetin 4'ünü de gizliyorlar.
7 kademelik bir hidayetler dizisinde 4 tanesi teslimle sonuçlanır. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu teslimlerin her biri bir hidayet kademesidir. Ve hidayet giderek daha üst boyutta değer kazanır Allah'ın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki noktada her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme giderler. Ama başkasının vebalini yüklenmezler. Kim başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet verirse, küfürde kalmasına sebebiyet verirse, yani onun, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, işte o kişi Allah'ın da lanetini alır, diğer insanların da lanetini alır. Omuzlarında vebal yüklenir. Kendi günahının dışında başka insanların da günahını yüklenen insanlar, omuzlarına vebal yüklenenlerdir. Onlar seçilmezler. Bunlar da toplumun %10'undan mutlaka çok daha aşağıda bir değer ifade ederler. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tamam. Ama bunların içinde başkalarını da Allah'ın yolundan medhedenler küçük bir azınlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bu seçilenlerin arasındadır muhakkak. Çünkü diğerinin tutumu bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Başkalarını da ulaşmaktan men ediyor. O hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Onlar seçilmezler. Kurtuluş ümitleri yoktur. Seçilenlerden de gene küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtulanlar sadece bu küçük azınlıktır. İhlas sahipleri de ileriki basamaklarda bunların arasından çıkacaktır. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri anda Allah Teala onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ne yapar? İşitir, bilir ve görürse, işitir, bilir ve görürse Allah Teala derhal harekete geçer, o kişiye rahim ismasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecelli bir kişi için son derece önemlidir. Çünkü bu tecelli o kişiye Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ihsanlarını sağlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah Teala kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin niçin öyle diyoruz? Gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Görme hassası mühürlü, işitme hassası mühürlü, idrak hassası mühürlü. Öyleyse bu insanların bütün bu mühürlerini Allah Teala açar. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlayan Allah Teala, beşinci, altıncı, yedinci basamakta o kişiyi görür, gören, işiten ve idrak eden hüviyetine ulaştırır. Altı tane Furkan verir. Yedinci Furkansa o kişinin kalbine ihbat koymaktır. Yani o kişiyi idrak edebilir bir hüviyete getirmektir. Gören, işiten ve idrak eden bir kişi olur. Ve bunların her birinde Allah-u Teala bir miktar derecat, pozitif derecat o kişinin kazandığı dereceler tarafına, hanesine kaydederek o kişinin bütün günahları kadar ona sevap yazar. Ve kişinin
günahları tamamen örtüldüğü için o kişi Allah'ın cennetine girmeye ehil olur. Yedinci basamağa ulaşmıştır kişi, bu standartlardadır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bunları anlatmaktan muradımız, ihlas noktasına bir kişinin hangi serencamlardan geçerek ulaştığını sizlere anlatmak sevgili kardeşlerim. Bu omurga devamlı anlatılacaktır. Ta ki herkes öğrensin. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini dokuzuncu basamakta Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Göğsünü yarar ve nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi diler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kendisine ulaşmasını diler ve onların göğsünü İslam'a teslime açar. Allah kimi kendi zatını ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah'a teslim olmanın yolu göğsün yarılmasından geçiyor. Acaba Allah'ın muradı ne? Muradı oradan Allah'ın nurlarını gönderip kişinin kalbine ulaştırmak. Ve kişi bundan sonra zikir yapıyor. 11. basamak. Ve zikirle birlikte o kişinin kalbine Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığı için rahmet nurları geliyor. Rahmet nurları bir kargo uçağıdır. Beraberinde fazılları getiriyor. Ve rahmet ve fazıl nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nurları kalbe giriyor. Fazıllar giremiyor çünkü henüz kalbin içinde iman kelimesi mevcut değil. Bir çekim gücü olmadan fazıllar kalbe giremiyor. On birinci basamaktayız. Nefsin kalbine giren rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşuyu oluşturan şey kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen rahmetin o kişinin kalbine %2 seviyesinde girmesi. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Sonra ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan irşat makamını soracaktır. Mutlaka onun yakınlarında bir yerde Allah'ın bir evliyası vardır. Ona el öptürecek, ona başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştıracak birileri mutlaka vardır. Onun için Allah Teala devrin imamına tabi olun demiyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin Allah'tan diyor. Herkesin bulunduğu yerde öyle bir insan, o insanlardan biri mutlaka vardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor ve kişi irşat makamına hacet namazını kılarak arif oluyor. Onu görüyor. Allah Teala rüyasında ona gösteriyor. Hacet namazını kıldığı gece ve kişi ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. 13. basamakta hacet namazının kılınması, irşat makamının görülmesi. 14. basamakta ona ulaşıp tabiiyet. Hani hep insanlar derler, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir
konuşalım, sohbet edelim. Aslında buradaki ihlas kelimesi o kelimenin tam manasını ifade etmiyor. Halisane bir şekilde demek istiyorlar. Ama bunun içtenlikle olması böyle bir ifade daha uygun. Çünkü ihlas halis olmanın sonucudur. Ve göreceksiniz ki bu noktada 14. basamaktaki insanlar irşat makamına gidip tabi oldukları halde ihlas sahibi değillerdir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki ki %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Onların hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Kişinin ihlas sahibi olması için. Yani ihlasla namaz kılalım, ihlasla konuşalım, ihlasla şunu yapalım, bunu yapalım ifadeleri Kur'an ölçüleri içerisinde yerine oturmuyor. Allah-u Teala ihlası bir makam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Demek ki konunun başında ihlas sahibi olabilmek için birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktasınız. Allah Teala sizi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Ondan sonra da devam eder. İhsanlarına kalbinizin nur kapısını açar, zikir yaparsınız, kalbinize nurları girmeye başlar. Mürşidinize ulaşırsınız. 14. basamaktasınız. Tabiyet. Tabiyet ne sağlar? Tabiyet çok şeyler sağlar sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Üçüncü nimet ve aynı zamanda o kişinin o güne kadar almakta olduğu dereceler 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarılır. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Başlamıştı zaten zikir yapmaya, nefsinin kalbine rahmet girmişti. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası rahmetin öncülüğündedir. Rahmet nurları öncü nurlardır ve yalnız %2 birikim sağlayabilirler. Asıl nurlar fazıl adını alır ki bunların toplamı kişiyi fazilet sahibi kılacaktır. Yani erdemli insan kılacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani Allah kelimesini Allah'ın emrettiği üzere tekrar etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala Müzemmil 8'de diyor ki, Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişi zikir yapıyor. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin temeli zikirdir. En büyük ibadettir. Ve kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Mürşide tabi olduktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat. Tabi olmadan evvel 10. basamaktan itibaren sadece rahmetle faz. 14. basamaktan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Ve kalbin mührünü aşağı doğru iter. 4 enerjinin
rahmetle faz, rahmetle salavat, dört enerji oluyor. Dördü birden yüklendikleri zaman Rabbani kapıyı kapatan mühür oradan aşağı iner. Ya da kapı diyelim, mühürü temsil eden. Aşağı iner ve zülmani kapıya kadar bastırır rahmetle faz ve rahmetle salavatını. Oraya inince de kilitlenir. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın gelişi devam ettiği sürece zülmani kapı kapalı kalacaktır. Ve nefs tezkiyesi şöyle başlar. Gelen nurların arasındaki fazıllar iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücünün zıttı manyetik alan taşırlar. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesi kalbin duvarına yazıldığı cihetle kalbin duvarı üzerinde birikim başlar, fazıl birikimi başlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu fazılların iman kelimesine yapıştığı kesim, hacim giderek büyür. Buraya karanlıkların gelip de fazılları dağıtabilmesi mümkün değildir. Kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanır. Ve fazıların işgal ettiği yer devamlı olarak büyür. Oraya karanlıklar, yani nefsin afetleri gelip fazılları kovarak yerleşemezler. Fazıllar oranın gerçek sahipleri olmuştur. Ve kişinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. Nefs tezkiyesi sebebiyle. O kişinin ruhu ne olmuştur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o ruha demiştir ki, senin yevmüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a dön. Ruh vücudu terk eder, onun yerine devrin imamının ruhu, ruhun vücutta üstlendiği görevi devralır. Neydi görev? Nefsin yaptığı her hatada ona sıkıntı vermek. Ve güzelliğe doğru davet. Öyleyse bu aşamada, 14. basamakta nefsin kalbinde fazıl birikimi başlıyor. Bu fazıl birikiminin her %7'si ruhun Allah'a doğru bir yolculuğu yapmasını temin edecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle vücutta bir rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur ve açar. Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefse emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar ibra edilecek olanlardır, beraat edecek olanlardır. Ve %7 nur birikimi bütün ruhlarla beraber ana dergâhtan ayrılan, saf halinde birinci kata ulaşan bu ruhta birinci kata kadar çıkabilir. Secdeden sonra orada kalacaktır. Yukarı katlara çıkanların geri dönüşünü bekleyecektir. Burası birinci kat, nefs-i emarenin katı. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikti. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katında nefs-i levvame, Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime, فَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O levvame nefse yemin ederim. Bu nefs-i levvame, ruhun ikinci kata yükseldiği yerin işaretini taşır. Sonra mülhime nefs devresine ulaşacağız. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü katın kapısı açılıyor, ruh oraya ulaşıyor. Üçüncü gök katına ulaşıyor.
Nefs-i mülhime. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve'n-nefse fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah Teala o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. İşte burası o ilhamın başladığı yer. Kat eflaha men zekaha 9. ayet. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada 3. kademede 3 defa %7 nur birikimi. Emmare, levvame, mülhime. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, 4. gök katı, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu. Dikkat edin ki, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması, Allah'ın verdiklerini yeterli bulması, nefsi mutmainne. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, kul Allah'tan razı oluyor. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Fecr suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci ila rabbike, Rabbine geri dön, ruha sesleniyor Allah Teala. Radiyeten mardiye, bu nefsidir seslenme. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, yani nefsinde bu aşamaları gerçekleştirerek, ey ruh, Rabbine geri dön. Bunlar olmadan, nefsinde bu işlemler tamamlanmadan Rabbine geri dönemezsin anlamı çıkıyor. Fetuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir ve tuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin mutmainne, radiye ve mardiye kademelerini ifade ediyor ayet-i kerimeler. Radiye'de biz Allah'tan razıyız, 5. gök katı. Mardiye'de Allah da bizden razı, 6. gök katı. Ve 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, kendi nefsi için tezkiye olur. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişi Allah'a ezelde yemin verdi nefsini tezkiye edeceğine dair. İşte bu nefs tezkiyesi burada sağlanıyor. Sağlandığı zaman ruh Allah'a dönüyor. Kim nefsini tezkiye ederse o kendi nefsi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a döner. Allah'a döner diyor Allah Teala. İllahi masir. Allah'a dönüş yeri Allah'tır. Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet biriktiren bu insanlarda nefsin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş olur. Başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu ve şeytan %100'üne tesir edebiliyordu. Şimdi şeytanın tesir sahası %100'den
%49'a düşmüş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel bir hüviyette vücuda gelmiştir. Kişinin ruhu Allah'a varmıştır. 21. basamak. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu ruhun hidayete ermesidir. Hidayetin ta kendisidir. Âl-i İmran 73, Allah-u Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki, el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah-u Teala şöyle söylüyor, İnne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Ve ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Bu hidayet müessesesi, birinci hidayettir. Hidayete ermenin birincisidir. Hidayet üzere olmak başkadır. Hidayette olmak başkadır. Allah'a ulaşmayı dediğiniz andan itibaren hidayettesiniz. Ama hidayete ermediniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta hidayete erdiniz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bunu yapamazsınız, ölümden sonra ruhunuz Allah'a dönecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilenler 21. basamağa ulaşmışlardır. Ve bundan sonrası velayet makamlarını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Ama velayet makamlarının sahibi değildir. Ne zaman ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsınız, o zaman Türkçedeki tabirle ermiş olursunuz. Ermiş, Allah'a ermiş demektir. İşte o zaman ermiş evliya standartlarında olursunuz ki 7 tane velayet makamı artık sizin için birer birer geçirecek olan makamlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı. İşte bunlardan birincisinde kişi, ruhu Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ne yapacak? O kişi zikrini daha çok arttıracak. %51 nefsinin kalbindeki %51 nur, %61'e ulaştığı zaman o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan edecek. Fena makamı ruhun bir meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşması ve sığınmasıyla gerçekleşir. Allah Teala diyor ki, Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a giden bir yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye, o kişinin ruhuna meab olur.
diyor Allah Teala. Ve Allah Teala Ali İmran 14'te buyuruyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sırak Allah'ın zatı. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. %61'i bulduğu zaman kişinin nefsindeki nurlar zikir giderek artıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince o kişiye Allah'ın indinde, indi ilahide bir taht ihsan edilir. Bu, o kişiye Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Ve %61 ile başlayan olay %71'e kadar burada yükselecektir. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde taht ihsan edilir diyor. Onlara Allah'ın indinde yurt verilir diyor. Bu bir altın tahtın adıdır. Burası beka makamıdır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin zikri günün yarısını aştığı güne kadar kişi beka makamındadır. Ne zaman ki kişinin zikri günün yarısını aşar, 12 saati aşar her gün, işte o zaman o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur, velayetin 3. makamı. Nefsinin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar burada artar. Günün yarısından sonra devamlı zikrin günlük miktarı da artacaktır. Öyle bir güne gelir ki kişi %81'i bulur nefsinin kalbindeki nurlar. Zikrini de artırmaya devam eder. Bu noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %81'den giderek yukarı doğru çıkacaktır. Ve bu mutlaka daimi zikre doğru bir gidiştir. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. O zaman o kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi yepyeni bir makamın sahibidir. Adı Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleri, yani beş duyuyla anlaşılamayan, hissedilemeyen şeyleri kişinin hissetmeye başlaması. Ne demek? Bu noktanın birinci özelliği kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi daima zikirde olacağı için nefsinin kalbine karanlıkların geri dönmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikirde olan bir kişinin mutlaka kalbinin mührü zümani kapıyı kapatmış durumdadır. Zikir kesilirse eğer o kapı tekrar yukarı dönecek, zulmani kapı açılacak, karanlıklar içine girebilecektir. Ama zikir devamlı olduğu için o kapı hiçbir zaman açılmayacaktır. Ve o kişinin nefsinin kalbi hep %100 Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, mutlaka kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala onun. 3. Mutlaka kalp kulağını da açmıştır. 4. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür ve söylediklerini de
işitir. Bu kulaklarınla değil, yüzündeki kulaklarla değil, başındaki kulaklarla değil, kalbindeki kulakla. Allah'ın gösterdiklerini görür baş gözüyle değil, kalbindeki gözle. Öyleyse dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, yok olması, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunun dışında üç de sonuç şartı sahibidir kişi. O kişi ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur, ehli hüküm olmuştur. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Hangi işi yaparsa yapsın o kişi daimi zikretmekte olduğundan devamlı derecat kazanıyor. Biliyorsunuz ki hayır, derecat kazanmanın adıdır. Şer, derecat kaybetmenin adıdır. Ne zaman bir derecat kaybedici bir olay yaparsanız, şer işlediniz. Ne zaman derecat kazanırsanız, hayır işlediniz. İşte bu kişi devamlı olarak derecat kazandığı için ehli hayır oluyor. Ehli tezekkür olması ise kalp kulağı açık olduğu için devamlı Allah'ın söylediklerini işitiyor ve Allah'a sualler sormak imkanının sahibi, yani Allah ile konuları tezekkür etme yetkisinin sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, Allah'a sual sormak ve Allah'ın lütfetmesiyle cevap almak imkanının sahibi. Ve bu kişi yedinci nokta, ehli hüküm, hikmet sahibi. Hangi ayetin 28 basamaklık İslam merdiveninde nereye ait olduğunu görebilen bir insan ve kavramların gerçek manasına Allah'ın nüfuz ettirdiği bir insan. İşte ihlas kavramı da bu kavramlardan bir tanesi. Bu ulul elbab makamında kişi artık hikmet sahibidir. Burası hikmet makamıdır. Ulul elbab makamından sonra gelen ihlas makamı da hikmet makamıdır. Öyleyse burada o kişinin açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını gösterecektir. Kişi yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yerlerin melekutu. 7 kat cehennem o kişiye mutlak olarak gösterilir. Yerlerin sırları gösterilir. Ve 7 yer katı tamamlandığı zaman gösterilecek olan şey zemin katın ana dergahının sırlarıdır. Devrin imamının dergahı orada bu kişiye gösterilir. Nerede altın paralardan oluşan bir küme var, nerede insanlar, insan ruhları önlerinde rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimlerle tedris ediliyorlar. Altın kapının önündeki sağdan sola doğru uzanan secde sırasının sonunda ruhlar nasıl birer birer altın kapıdan uçarak çıkarak yukarıda saf oluşturuyorlar ve saf halinde yükselmeye başlıyorlar. Asma katta devrin imamı kimlere ne öğretiyor? 7. kata çıkabilenlere ne öğretiyor? Bunların hepsi orada gösterilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yedi tane yer katı, bunlardan yedincisi
Yedincisinin ötesi zemin kattır. Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Ne zaman ki Allah-u Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o kişi Ulu'l-Elbab makamını tamamlamıştır. İhlas makamının sahibi olur. Burası o kişinin nefsinin bir evvelki kademede de halis olduğu bir noktadadır. Öyleyse halis olmak burada başlamıyor. Halis olmak bir evvelki makamda başlıyor. Ama buradaki ifade halis, ihlas makamı burasıdır. 27. basamak ihlas makamıdır. 28. basamak salah makamıdır. Öyleyse ihlas makamının özelliğine, ihlas makamında Allah Teala o kişiye 7 tane gök katını gösterir. Birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki suvarılmayı, üçüncü kattaki secdeyi, dördüncü kattaki secdeyi, beşinci kattaki secdeyi, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma işlevini, sıfkatullah olma işlevini, sonra yedinci katın altın kapısından, altın zincirin kılıçla ikiye ayrılmasından sonra levh-i mahfuza nasıl girildiğini, kader hücrelerini, boşlukta duran ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini Allah-u Teala o kişiye adım adım gösterir. Zikir hücrelerinden sonra görülecek yer indi ilahidir. Huzur namazının hangi standartlarda nasıl kılındığını kişi görür, oradaki altın tasları görür. Boşlukta duran altın tahtlar. Ve bu indi ilahi yedinci kesimini ifade eder yedinci katın. Bunun en yüksek noktası Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha göründüğü noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Muhlisine lehuddine hünefâe, onun dininde halis olmakla, dini halis kılmakla, nefslerini halis kılmakla emrolundular. Ve hanifler olarak hünefa ediyor Allah-u Teala. Hanifler olarak halis kılmakla dini ve nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Allah'a muhlis kullar olmakla, dinde halis olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve kim bu insanlar? Hanif. Bütün seviyeler hep hanif insanları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hanif fıtratının birinci kesimini gerçekleştirmiştir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kesimini, hanif olmanın. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kesimini. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kesimini. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kesimini tamamlamıştır. Ve bu tamamlamanın son noktası ihlastır.
Öyleyse ihlas bir his değildir. İhlas bir makam sahibi olmaktır. Bu makamdan sonra kişi ihlas makamından sonra salah makamının sahibi olur. Orada iki işlev vardır. Birincisi irşada ulaşmak, ikincisi iradeyi Allah'a teslim etmek. Kişinin halis olduğu noktadan ötede gene halis bir kalple halis standartlarda vücuda gelen bir olay. Öyleyse bir kişinin ihlas makamının sahibi olabilmesi sadece nefsinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazılların o kişinin nefsinin kalbini %100 kaplaması olayı değil, onun ötesi. Bu kişi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Her sırra muttali oluşunda kişi bir güzelliği yaşar. Ve bir mertebe kalbi müzeyyen olur. 7 kat yerlerin sırrı, yerlerin melekutu. İhlas makamında 2. defa 7 kat göklerin melekutunu öğrenir kişi. Her yeni öğrendiği şey tahkiki imanını daha üst boyuta ulaştırır. İhlasa ulaşan bir kişinin ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Allah'ın zatı. İhlastan sonra o kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erecektir. Bu sırların sonuncusudur. Öyleyse ihlas makamı Allah'ın zatının dışındaki bütün sırların sahibi kılıyor kişiyi. 7 kat yerler, 7 kat gökler o kişi için tamamlanmıştır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas budur sevgili kardeşlerim. Yani bizim hocalarımızın dediği gibi ihlasla bir namaz kılalım gelin sizinle. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim sözü ihlası ifade etmiyor. İhlasla bunları yapabilmek İhlas makamının sahiplerinin işidir. İhlası yaşayanlar bizim topluluğumuz gibi küçük toplumlardır, topluluklardır. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bu bilgilerle bizi mücehhez kılmasaydı, biz de onlardan biri olacaktık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, Allah'ın öğretisi bu sizlere söylediklerimizi bize öğretti ve bizim de görevimiz sizlere öğretmek, Allah'ın bu muhteşem dizaynına sizleri muttali kılmak, ıttılağınıza sunarak sizleri bu bilgilere, bu ilme muttali kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz mü? İhlas müessesesini onların söylediği gibi miymiş? İhlas sahibi olabilmek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra yerlerin ve göklerin melekutuna da sahip olmakla gerçekleşebilen bir olgudur. Allah-u Teala'nın hepinizi ihlas makamına da değil, daha ötelere iradenin teslimine ulaştırmasını Allah'ın zatına da şehadet etmenizi size sağlamasını, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla.
El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lillâhi'l-mâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın İslami ve tasavvufi konularından bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz evliyalar. Sevgili kardeşlerim, evliyalar İslami ve tasavvufi konulardan kod numarası 3.1.11.28. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da veliler, dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak da kullanılabilir bir hüviyette girmiştir. Birçok insan evliya kelimesini insanımızın çoğu tekil olarak kullanır. Yani bir tek kişiden bahsetmek üzere Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır der. O velidir demez. Veli kelimesi, evliya kelimesine nazaran çok daha az kullanılan bir kelimedir. Evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Dostlar demek, evliya dediğimiz zaman hep Allah'ın dostunu anlarız. Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Öyleyse evliya Allah dostları demek ama evliya Türkçe kullanım içerisinde Allah dostu manasına geliyor. Daha çok tekil olarak kullanılıyor. Ve insanlara evliyalar hakkında bir şeyler sorarsanız size diyecekler ki evliya mı? Onlar eskiden varmış. İşte bu gördüğün türbe var ya, o evliyalardan birinin türbesi. O zamanlar evliyalar varmış dünya üzerinde. Peki şimdi yok mu derseniz, tabii yok, bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Sevgili kardeşlerim, evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki, ulaşılması çok güç bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Evet sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. Son derece basit ve kolay Allah'ın evliyası olabilmek son derece basit ve kolay bir işlem. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur. Ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Öyleyse ne zaman evliya olursunuz? Ne zaman Allah sizin ruhunuzu kendi zatına ulaştırırsa ve ruhunuz Allah'ın zatında kaybolursa, Allah'ın meap olan, sığınak olan zatına sığınırsa, bir başka ifadeyle vatesemu olarak geçiyor bu ifade, Allah'a sarılırsa. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, yani fena

silah olmak veya meap olan, sığınak olan Allah'a ulaşıp sığınağa sığınmak, evvap olmak, hepsi aynı kademeyi ifade eder. Burası 22. basamaktır. 28 basamaklı kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, Arapça adıyla İslam dininde, Hazreti Adem'in, Hazreti Davud'un, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde hepsi aynı dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Bütün bu dinlerde, bu dinlerin muhasılası olan Allah'ın tek dininde Kur'an'daki adıyla Hanif dininde veya Arapça adıyla İslam dininde ...28 basamaktan bahsedilir. 22. basamakta kişi Allah'ın evliyası olur. Türkçe'de dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evliyaya ermiş denir. Türkçe adı ermiştir. Derviş kimdir? Derviş Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmamış olan ve ulaşmış olan herkese verilen isimdir. Tasavvuf mensubu demektir. İslam'ı fizik hayatında yaşayan demektir. Sevgili kardeşlerim, İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret bir sistem değildir. Bunlar İslam'ın hedefleri değil, vasıtalarıdır ve bu vasıtalar da eksiktir. En önemli vasıta olan zikir 5 şartın içine alınmamıştır. Aslında 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın bütün bir Kur'an-ı Kerim dururken İslam'ın 5 şartına odaklanması ve diğer bütün kavramlardan hariç tutulması İslam'ı mahveden en büyük eksikliktir. Ne yazık ki din ilminin temelinde bu vardır. İslam'ın 5 tane şartı. Hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmayan ama mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen 5 şart. Aslında bu şarta mutlaka zikri de almak mecburiyetindeyiz. Mutlaka niyeti de almak mecburiyetindeyiz.

İslam'ın 5 şartı rutin görevlerdir. Görevler mutlaka yapılmalıdır. Ama onun ötesinde zikir adlı bir görev daha vardır ki bütün görevlerden üstündür. Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilaveti isimli zikirden de, namaz kılmak isimli zikirden de daha büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, zikretmek. Öyleyse İslam bu beş şart üzerine bina edilmiştir ifadesi eksiktir. Altıncı şart zikir. Geri kalan beş tanenin hepsinden çok daha önemlidir. Olmazsa olmaz şartına dayalıdır. Eğer bir insan bu saydığımız beş şartın hepsini yapsa, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ve zikir geri kalan beş şartın toplamından daha önemlidir. Çünkü zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz.

Öyleyse zikir farzdır ve bu vasıta emirlerin arasına mutlaka katılmalıdır. Peki bir insan nasıl evliya olur? Evliya olmak gerçekten insanların zannettiği kadar zor bir şey midir? Din konusunda bir kültürü olmayan insan, evliyalığı eskiden insanlar nasıl olmuşsa olmuş, evliya olmuşlar ama artık bugün evliya olmak mümkün değildir diye bir sonuca götürüyor. İblis insanlarda bu kanaati oluşturmayı başarmış. Oysa ki sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki din adına en kolay sonuç evliya olmaktır. Neden öyledir? Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Siz sadece evliya olmayı dileyeceksiniz. Allah sizi evliyası yapacak. Bütün şartları pozitif istikamette sizde oluşturacak olan Allah'tır. Ve bu bir dileğinize bakar. Öyleyse bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Varsa ne olur? Evliya olursunuz. Varsa ne olur? Üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Dünya saadetinde yarısını elde edersiniz. Ve bunun için özel bir gayret göstermeniz gerekmez. Hepsini Allah tahakkuk ettirir. Onun sizin üzerinizdeki tesirleriyle bunların hepsini kendinizi ciddi bir şekilde zorlamadan mutlaka gerçekleştirirsiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka gelecektir diyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'a. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve böylece Allah'ın evliyası olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. O kişi nefsiyle cihat etsin. Ankebut 6. Nefsle bir cihat söz konusu değilse evliyalıkta yoktur. Ama bu cihadı yapacak olan siz değilsiniz. Allah size öyle kolaylıklar sağlayacak ki cihadı size o yaptıracak. Demiştik ki evliya olmak bugün dünyadaki en kolay şeylerden biridir. Nasıl evliya olunur? Evliyalığın başlangıcında ne vardır? 28 basamaklık bir dizaynın 22.sinde evliya olursunuz. Öyleyse beraberce konunun gelişmesini izleyelim. 28 basamakta neler olur? İnsan nasıl evliya olur? Nasıl mürşit arar? Mürşidine nasıl ulaşır? Allah Teala onun üzerinde neler yapar? Ve kişi nasıl aşağı yukarı hiçbir gayret sarf etmeden pek az bir çabayla Allah'ın evliyası olur? Bu bir garanti midir? Garantidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Allah'ın üzerimize bizi imtihan etmek için gönderdiği musibetlere karşı
davranış biçimlerimiz var. Bu noktaya kadar Allah bize karışmıyor. Bizi yarattığı standartlar içinde imtihan ediyor musibetleriyle. Acaba nasıl davranıyoruz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama bunun üzerine 12 defa farz olduğunu biliyorsa, en azından farz olduğunu biliyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemenin farz olduğunu bilmesine rağmen Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz kılındığını bilmesine rağmen, farz kılındığını bilmesine rağmen en azından ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa o insanlar seçilmezler. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, inkar edenlerdir ve ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilir. Davranış biçimleri böyle olmayan, yani kalplerinde zevk olmayan insanlardır bunlar. Yani kalplerinde maraz olmayan insanlardır bunlar. Seçilirler. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte hayatınızın en önemli noktası burasıdır. Sadece iki alternatifin sahibisiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer dilemiyorsanız o zaman sizin için kurtuluş yoktur. Şu dünya üzerinde Allah ile olan, Allah ile ilişkili ne yaparsanız yapın, ne kadar ibadet ederseniz edin, hangi tür ibadet yaparsanız yapın, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Evliya olmanız da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, evliya olmanın kapısı, başlangıcı ve sonucudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'a ulaşır. Onun ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ve kişi ruhu Allah'a ulaştığı an Allah'ın evliyası olmuştur. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur sualinin cevabı. Allah Teala buyuruyor Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi bir konuya girip de ruhlarının bize ulaşmasını, bize geri döndürülmesini, üzerlerine 12 defa farz kıldığımız şeyi gerçekleştirmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, tatmin eden şey dünyada kazandıkları paralardır, servetlerdir vesairedir. Onların diyor Allah-u Teala ahirette bir nasipleri yoktur. Diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Mutlaka fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktası ve mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Rad suresi 20-21-22. ayetler bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar
Onlar kötü hesaptan korkarlar, Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar. Rad 20, 21, 22. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Allah'ın evliyası olur. İşte Yunus 62, 63, 64 kimdir evliya? Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar ki Allah'ın evliyasıdır, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Aminudurlar, amin olma takvasının sahibidirler. Mümin takvasının sahibidirler. Ve evvap takvasının sahipleridir. Amin olma seviyesinde, başlangıç seviyesindeki aminudurlar, mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci defa amin olmuşlardır. Ruhlarını Allah'laştırdıkları zaman üçüncü defa amin olmuşlardır. 21. basamak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Allah Teala ne diyor? La hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ahirette bu insanlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmış insanlar, Allah'ın evliyaları üçüncü kat cennetin sahipleridir. En azından üçüncü kat cennetin sahipleridir. Çünkü yaşarlarsa cennetler yediye kadar yükselecektir, yedinci kata kadar. Ve bütün bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu insanlar Allah'ın evliyaları, asgari seviyede evliya oldukları ilk anda dünya saadetinin %50'den fazlasının mutlaka sahipleridir. Çünkü nefslerindeki afetler %51 azalmıştır. Ruhlarının bütün hasletleri onları mutluluğa taşır. Nefslerin afetlerinin yarısı onları mutluluğa taşır. Geriye sadece nefsin afetlerinin yarısından daha azı kalır. Mutsuzluk oluşturabilecek olan fiil. Evliya kimdir? Ruhu %100 hasletlerle dolu olan kişidir. Evliya olsa da olmasa da bu zaten değişmez. Evliya kimdir? Nefsinin afetlerinin %51'i yok olmuştur. Yani 200'de 151 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik sadece 249 yani %25 civarında negatif faktöre sahip olan bir insan. %75 mutluluğu yaşaması lazım ama yaşayamıyor. Şeytan devamlı kişiye musallat olduğu için Allah'ın o kişiyle konuşması ise az bir zaman parçasına dayalı olduğu için şeytan devamlı onu tuzağa düşürmek istiyor ve %50'nin altında başarı kazanabiliyor. Öyleyse Allah'ın evliyası Allah'ın üçüncü kat cennetine mutlaka gidecek olan adamdır. Dünya saadeti en az %50'yi aşan kişidir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime.
Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri eder, emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sonra ne oluyor? Rahim esmasıyla Allah Teala tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Sonra Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Körken görür oluyoruz. Manevi standartları görmeye başlıyoruz. İrşad makamını başka insanlardan ayırabiliyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşad makamının, hidayet makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinneti alıp yerine ihbat koyuyor Allah Teala ve hidayet makamının söylediklerinin idrakine varıyoruz. Onları artık idrak edebiliyoruz. İsra Suresi 45 ve 46. ayetler Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ı tekleyerek, Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman o gözlerinde hicab-ı mestura olanlarla senin aranda o perde vardır, hicab-ı mestura vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ahirete insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmazlar. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Sözlerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır, sözlerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, oradan uzaklaşırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin işaretleri gözlerinde hicab-ı mestura, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başladıktan sonra onların kulaklarındaki vakayı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kalplerindeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilmiş olanlar emin olsunlar ki irşat makamı Allah'ın, Allah'tan inenleri söyleyendir. Bundan emin olsunlar, buna inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kalplerine insanların ihbat koyuyor. İdrake başlıyor insanlar. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda bu işlemler birkaç dakika içinde gerçekleşir. Her birine de Allah Teala derecat verir. Her bir güzelliği vücuda getirdiğinde o kişi daha hiçbir ameli olmadığı halde devamlı derecat kazanır. Öyle kazanır ki sevapları günahlarını aşar. Yedinci basamak burada tamamlandı. Sekizinci basamakta Allah Tegamin suresinin 11. ayet-i kerimesi gelince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah Teala. Kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah'a çevirmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göredir. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. 9. basamaktayız. Ondan sonra Allah Teala 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Femen yuridullahi an yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Enam 125. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime, onların göğsünü şerh eder, yarar, bir yol açar ve onların İslam'a teslime ulaşması için yapar bunu. 10. basamaktayız. Allah göğsümüzden kalbimize yol açtı. Kimlerin? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerin. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Manası ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim ve mutlaka ulaştırırım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açıyor. Çünkü sadece onları kendisine ulaştırmayı diler.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sadece onları. Ve Allah Teala kişiye zikir yapma emrini veriyor. Zikir farzların en büyüğü. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Kalbin içine rahmetle faz nurlarından yalnız rahmet sızabiliyor. Bu sızıntı başladığı an kişi 11. basamaktadır. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamaktadır. Huşuya ulaşmıştır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Rahmet %2 nispetinde giriyor kişinin kalbine, orada duvara yapışıp yerleşiyor. Kalpte hala küfür kelimesi olduğu için ikinin üzerinde bir yerleşim mümkün olmuyor. Ve 13. basamak Allah kuluna irşat makamını gösteriyor. Hacet namazını kılan kişiye Allah Teala irşat makamını gösteriyor. Kişi istihane istiyor Allah Teala'dan hacet namazını kılarak. Allah Teala'nın emri üzerine vesteyni bis sabri ve salatı inneha lekebiretin illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِنَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِنَيْهِ رَاجُونَ Bakara 45-46 Allah Teala buyuruyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Yani eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zor bir iştir. Allah Teala size asla göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini huşu sahibi kıldı kullar. Onlar kendilerinin huşu sahibi olmadılar. Allah onları huşu sahibi kıldı. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Yani nefslerinin kalbinde %2 nur biriken bu kişiler için zor değildir. Onlar diyor çünkü Allah Teala Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır diyor huşu sahipleri. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir standart sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere sizi huşu sahibi kılacak, hacet namazını kılacaksınız. Bakara 45-46 gereğince siz Allah'a mutlaka ulaşacağına emin olan kimseler olduğunuz için Allah Teala mutlaka sizin mürşidinizi gösterecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Bu kişi 1- Allah'a inanıyor. 2- insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3- bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Evliya olmasının ruhunun Allah'a ulaşmasıyla mümkün olduğuna, ruhunu Allah'a ulaştırmasının da 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. 4- eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Dört tane inanç şartı var kişinin. Ve bu kişi 5 Allah'a ulaşmayı diliyor.

İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından mürşidi kendisine gösterilir. Bu kişi emindir. Ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştıracağından emindir. Çünkü biliyor ki kendisi yapmayacak bu işi. Allah garanti ediyor. Kim bana yönelirse diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Kişi emin Allah ona ulaştıracak. Bu sebeple yakin hasıl ederek kesinlikle inanıyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. Ne yapıyor Allah Teala? O gösterdiği o mürşidini ona gösteriyor. Kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah 10 adımla cevap vermiştir. Ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi ikinci adım atıyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi olduğu an Allah'tan bu sefer de 10 tane nimet alıyor. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu ruh kimin başına gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinin içine imanı yazıyor. Diyor ki Mücadele 22'de Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderilir Allah'ın katından. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir. Yani ruh onların başlarının üzerinde kalır ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah devrin imamın ruhunu gönderiyor. Bir, kalbin mührünü açıyor. İki, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört, ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, mümin olursa ve nefsi ıslah eden amellere yani nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. O takdirde onların bütün seyyiatini Allah'a hasenata çevirir diyor. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet söylediğimiz gibi ruh devrin imamının talebi üzerine vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın yedinci nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz ve selavat göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührünün açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapıyor. Mührü zulmani kapıya itiyor. Zulmani kapıyı mühür kilitliyor. Üzerinde devamlı baskı olduğu için ayrılamıyor oradan. Ayrılmadığı sürece zulmani kapı kapalı. Rabbani kapının üzerindeki nur, ruh, bu mühür aşağı indiği için zülmani kapı kapanmıştır ama Rabbani kapı açılmıştır. Şeytanın talep ettiğinin tamamen tersi bir olay vücuda gelmiştir. Nefsin kalbi bir anda Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve selavatıyla dolar. Küfür kelimesi alındığı için karanlıkları kalpte tutacak olan bir kuvvet artık yoktur. Ama bu nurları kalpte tutacak olan yeni bir kuvvet gelmiştir. İman kelimesi. İman kelimesinin çekim gücü fazıllara yani faziletlere tesir eder. Karşıt manyetik alanlara sahip oldukları için. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir ve insanın şeytana kulluğu onun kendi üzerindeki tesiri oranındadır. Başlangıçta %100'dür bu. Çünkü şeytan nefsiniz tamamen afetlerden oluştuğu için.
Afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı olduğu için kolayca nefsinizin afetlerini %100 tesir edebiliyordu. Onları zaten bunu yapmaya hazır olan nefsin afetlerini biraz daha azdırıyordu sadece. Ama ne zaman ki %7 azalır nefsin afetleri siz zikir yaptığınız zaman, nefsi emmare oluşuyor, ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşacak, ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Bunun adı her %7 nefs tezkiyesinde nefsin tezkiye edilmesidir, temizlenmesidir, afetlerden arınmasıdır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, 7. nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefs tezkiyesi oranında, afetlerden kurtulduğu oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti iradenizin nefsin afetleri azaldıkça karşısındaki düşman azaldığı için her geçen gün biraz daha kuvvetlenmesi. Düşman tamamen yok olunca, nefsin afetleri tamamen yok olunca iradeniz de artık karşısında iradenin kullanılmasını gerektiren bir mani kalmadığı için Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın iradesine bağlanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 9 tane Allah'ın nimeti, 10. nimeti ise o güne kadar Allah-u Teala size her kazandığınız bir dereceye karşılık 10 katını verirken, o gün bu 10 katı da 10'a katlar. Yani kazandığınız bir dereceye 10 katını verirken, bir dereceye 100 katını vermeye başlar. İşte bu Allah'ın 10 tane nimetidir. Bütün Allah'ın evliyaları bu 1'e 100'ü alarak Allah'a doğru ruhları yola çıkar. Ruhun Allah'a ulaşması ise evliya olmaktır. Öyleyse evvela ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ulaştığı an Allah'ın evliyası oldunuz. Nefsiniz ne olur? %51 oranında tezkiye olur. Yani nurlarla kaplanır. Fizik vücudunuz şeytana %50'den daha fazla kul olmaktan kurtulup %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliya olmak Allah'a verdiğiniz 3 yeminin bir tanesinin tamamen, ikisinin kısmen yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması Allah'ın evliyası olmanız için yeterlidir. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm il azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a doğru yola çıkın. Allah'a amene olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız. Yani yoksa sonra sizi Allah kendisine ulaştırmaz. Herkes sadece Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşır. Hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Nefsini kendisi tezkiye edemez. Bunun gereklerini yerine getirir kişi, tezkiye eden de Allah'tır.
ulaştıran da Allah'tır. İkinci ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve ettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 irci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa diyor Allah Teala, sen de onun yoluna tabi ol ve aynı yolu takip ederek sen de bana yönel, sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darü selamü yehti men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna çağırır ve kimi ulaştırmayı dilerse oraya, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21 Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet açık bir şekilde Allah'ın ruhu kendisine ulaştırılmasını emrettiğini söylüyor. Dokuzuncu ayet-i kerime Taha Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize ölüm gelmeden evvel icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük ki Allah'ın zatına Allah davet ediyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi'ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ruhunuzu da beçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi ifa edin, yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. Ona tabi olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Diğerleri de var konunun içinde ama şu anda bizi ruhumuzun Allah'a teslimi alakadar ediyor. 11. Farz Maide 7 O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbikum günü Allah'ta misakinizi, ruhunuzu Allah'laştırma yemininizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi diyor. 11 ve Nisa 58 12. ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibi tek kişi olarak gösterilmiş. Emanetler çoğul. Ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. 4 emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse irşat makamına ulaştınız, nefs tezkiyesine başladınız, ne olur? Zikriniz devam ettiği sürece nefsinizin kalbinde iman kelimesindeki faziletler, fazıllar toplanmaya devam eder. %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefse emaredir. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz evvela ana dergaha ulaşır ve oradan %7 nur birikimini sağladığınız gün birinci katı kadar yükselmesi mümkün olur. Vücudunuzdaki rehine nefsiniz bunu sağlar. %7 nur birikimiyle. Allah-u Teala sizin birinci gök katına ulaşmanızı temin eder. Ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar ulaşmaya başlar. Sonra diğerleri altıncı kata kadar ulaşanlar geri dönerken onu da alıp aşağı inerler.
İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki fela uksumu bin nefsi levvameti. O nefsi levvameye kınanan nefse kasem olsun. Nefsinizi kınıyorsunuz ama günahlar işlemeye devam ediyorsunuz. Nefsinizin kalbinde iki tane %7 nur birikimi, rahmet birikimi, fazilet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katındasınız nefsi mülkime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onlara şeytanın hüccarı da Allah'ın ilhamı da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın takvası da ilham edilir. Burası üçüncü gök katı ruhunuz, üçüncü gök katına kadar ulaştı. Daha çok zikrediyorsunuz. Allah size zikri öyle bir sevdiriyor ki hem bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz, bunlardan zevk alıyorsunuz, hem zikirden zevk alıyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor ve bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne desiniz, doyuma ulaşmışsınız. Allah Teala ya eyyetüen nefsi mutmainne tü diyor. Fecr 27. Eyla bi zikrillahi tatmenül kulüp diyor. Rad 28. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain edesiniz. Dördüncü gök katında ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi. Beşinci katta ruhunuz. Radiyedesiniz. Allah'tan razı oldunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı gök katında mardiyedesiniz. Radiyeten mardiye fecr 28'de söyleniyor Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Birincisinde beşinci katta siz Allah'tan razı oluyorsunuz, altıncı katta Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci gök katına ulaşıyor, nefsi tezkiye. Ruhunuz Allah'a, Allah tarafına ulaştırılıyor. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz mi tezkiye oldu? Allah Teala diyor ki Femen tezekka fe innema yetezekke li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Yemin vermiştir. Bu sebeple kendisi için tezkiye eder. Yeminini yerine getirebilmek için. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Sığınağa sığınıyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve sığınağa sığınan için Allah meâb olur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığılır, sığınır. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatına sarılır. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu, Allah'a sarılmayı dilemekte. İşte ne zaman meaba sığınırsanız, sığınağa sığınırsanız, 22. basamaktasınız, Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Bu noktadan sonra artık sizlere korku yoktur. Siz mahzun da olmazsınız. Size dünyada dünya saadetinin yarısından daha çoğunun müjdesi verilmiştir ve
Ahirette de en az üçüncü kat cennetin sahibisiniz. İşte burası evliya olduğunuz yerdir. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu oldunuz. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanımı hepsini Allah gerçekleştirdi. Sizi kendisine ulaştıran Allah, bir defa daha söyleyelim. Şura 13, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada inşallah tamamlanıyor. Evliya olmak. Evliyalar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmayı Allah-u Teala hamdolsun ki hepinize nasip kıldı. Herkesin Allah'ın evliyası olmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri,

0: Kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izmillahi ve neşvetahmeti. La rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Allah'a çağırmak. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Allah'ın emri üzerine. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Böyle söylemekle sadece Mihir Vakfı'nın mensuplarını kastetmiyorum. Hepiniz gönül dostumuz olabilirsiniz. Sadece bir dileğiniz gerekli. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sizi onu yapmak üzere davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeye, Allah'a ulaşmaya sizi çağırıyoruz. Allah Teala'nın iki tane daveti var. Bir, Allah'a ulaşmaya, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İki, Allah'a ulaşma daveti. Hem Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor, hem de kendisine ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı size emrediyor, ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştırmayı dilemeye bir, ulaştırmaya iki. Birinci davet ve ikinci davet. Bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra bir gün Allah'a ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmaya davetlisiniz. Affedersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye davetlisiniz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirleri yerine getirir, yasak tevfileri işlemez bir noktaya ulaşırsa, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ekmekle mükellefsiniz. Davet edildiniz. Bütün yer katları ve gök katları, yerlerin melekûtu ve gökyüzlerin melekûtu gösterildiği zaman nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra irşada ulaşmakla davetlisiniz, irşada ulaşacaksınız. Sonra iradenizi Allah'a ulaştırıp hakka tukatihi, takvanın sahibi olmakla, hakkı görmekle vazifelisiniz. Ona da davetlisiniz. Hepsi de Allah'a davettir. Sevgili kardeşlerim,

Zamanımızda artık unutulmuş olan şeylerden bahsediyoruz. Neden unutulmuş? Kur'an-ı Kerimler rafa kaldırılmış. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrenmişler. Bir safsata duruma hakim olmuş. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunu anlayan adamların yazdığı Kur'an-ı Kerim öğreticilerinin söylediklerini yapın, yoksa çarpılırsınız. Kur'an sizi çarpar. Kur'an'ı anlamaya sakın kalkmayın. Bunu beceremezsiniz. Gerçekten Kur'an'ı anlamak isteyen herkes Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alır. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olmak konusunda aranızda yarış edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu söz neye çevrilmiş? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir'e çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, olur mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyordu? Ama Kur'an-ı Kerim'i kelimelerden değil, kalbinden okuyan, en güzel okuyan da gene oydu. Öyleyse din dediğiniz zaman bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu bileceksiniz. Evvela dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberlerin yaşadığı ve o peygamberlere bağlı olanların yaşadığı kainatın tek dini. O peygamberlerin dışındaki bütün kavimlerdeki resullerin bütün zaman aralıklarında mevcut olan bütün kavimlerde, bir defa daha söyleyelim, üstüne basa basa bütün zaman aralıklarında Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçen bütün zaman aralıklarında bütün kavimlerde aralıksız var olan, mutlaka birisi öldüğü zaman yerine yenisinin Allah-u Teala tarafından derhal tayin edildiği bir dünya nizamından bahsediyoruz. Şu dünyada ne kadar ayrı ülke varsa, ayrı dil konuşuluyorsa, ayrı kavim oluşmuşsa, ayrı millet oluşmuşsa, ne kadar millet varsa, ne kadar kavim varsa, hepsine onların lisanlarıyla hitap edecek, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde hiç aralıksız Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur. Hepsi Allah'a çağırdılar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle devam edecek. Şimdiye kadar böyle devam etti. Bugün de öyle. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri vazifeli. Yarın da öyle olacak. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edecekler. Allah'a çağıracaklar. Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse ben onlara yakınım. Kim bana dua ederse, dua ettiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı, eğer onlar da benim davetime icabet ederse ve böylece amini olursa,
olur ki onlar irşada ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala davetim diyor. Davetine baktığımız zaman Allah'a davet iki muhteva taşıyor. Birisi Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İkincisi Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olayları değerlendiririz. Olaylar karşısındaki tutumumuzu sergileriz. Herkes her olay karşısında bir şeyler yapar. Allah Teala her şeyden haberdardır. Ve bu noktada başka insanların hidayetine mani olmayan herkes Allah Teala tarafından seçilir. Ve seçilmeyenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine onlarda maraz var dediği insanlar, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş insanlar, kalplerinde zevk olduğu için böyle olan insanlar. Başka insanların hidayete ermesine mani olarak yeryüzünde fesat çıkaran insanlar. Üç grup. Başka insanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah'ın ayetlerini ketmederek hidayete mani olan insanlar. Hidayeti ketmederek, gizleyerek hidayete mani olan insanlar. Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederek insanları hidayetten men eden insanlar. Onların hiçbirisini Allah-u Teala seçmez. Geri kalan herkes seçilir. Bunlarsa seçilmeyenler %10'un altındadır. Kasıtlı, özel olarak kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Herkes dilemiyor başlangıçta. Kimse bilmiyor olayın ne olduğunu. Ancak kendisine söylendiği zaman dileyecek veya dilemeyecek. Böyle bir teklifte bulunduktan sonra insanlar iki gruba ayrılıyorlar. Bir grup tekliften etkilenmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onların gidecekleri yer cehennem. İkinci grup tekliften etkileniyor ve karşı çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Sen kim oluyorsun da bize bunları söylüyorsun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ise Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Ve insanları da Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçenler olarak ikiye ayırıyor. Dilek kısa bir zaman sonra yerini Allah'a ulaşma konusundaki hazırlıklara terk ediyor. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilenler için onların arasından bir kısmının kurtuluş şansı vardır. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, bu Allah'a davete icabet etmeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Onlar için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedir. Bir, onlar küfürdedir diyor Allah Teala. İki, onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Üç, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Dört, onlar için Allah Teala buyuruyor. Gaflet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse
Allah Teala'nın söylediği dizayna bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar takva sahibi olamazlar diyor. Ve cennetime yalnız takva sahiplerini alırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelidir. Dilemeyen için kurtuluş yoktur. Bu sebeple Allah'a davet, bu kainattaki şu andaki en önemli davettir. Ve kim gerçekleri öğrenmişse onun görevi mutlaka Allah'a davet olmalıdır. İnsanların bilmemesi önemli değil. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan emir hiçbir şekilde bizim hayatımızdan daha az değerli olamaz. Bizim hayatımızın şu kadarcık kıymeti yoktur. Değerli olan hangi şartların içinde olursak olalım mutlaka Allah'a davet etmek mecburiyetinde oluşumuzdur. Bu kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir husus. Ve üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz kılınmış. Öyleyse iki tane davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci davet Allah'a ulaşmak, ikinci davet. Birinci davetten ikinci davete nasıl geçiliyor? Şimdi beraberce göreceğiz. Allah Teala buyuruyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkada, diğerleri diğer 72 fırkada. 73 tane fırka söz konusu. 72 fırkayı paylaşanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı kişiler, ikisi de takva sahibi. İşte Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Allah'a yöneldiler ve takva sahibi oldular. Birinde şirkten kurtulma söz konusu ki şirkte olanların gideceği yer bilindiği gibi cehennem. Cehennemden kurtulmak söz konusu. Şimdi Yunus suresinin sadece 63. ayet-i kerimesine değil, 62, 63 ve 64. ayetlerine bakalım. Bir bütün göreceğiz o zaman. Allah-u Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahü la hafvün aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ.
lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani onlar Allah'ın evliyaları cehenneme gitmeyecek olanlardır. Cennete gidecek olanlardır diyor Allah Teala. Onlar cehenneme gitmeyecek olan cennete gidecek olanlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlardan. Murat bu. Eğer cehenneme gitselerdi ahirette cehennemde olacaklardı ve üzüleceklerdi. Ya Rabbi neden onları cennetine gönderdin de beni cennetine kabul etmedin diye. Ve diyor ki Allah Teala lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cehennem değildir, cennettir. Dünyada da mutlu olacaklardır onlar. Kim bu insanlar? Aminu olanlar. Takva sahibi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Şimdi ne gördük? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Ondan sonra 63. ayet-i kerimesinde de diyor ki Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Görülüyor ki her ikisinde de cehennemden kurtuluş takva sahibi olmakla mümkün. Yani her ikisinde de birinci takvadan bahsediliyor. Cehennemden sonraki ilk kurtuluş durağı, birinci durak, iki kavram. Amin olmak, birinci kavram. İkinci kavramsa münib olmak. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yönel. Ulaşmayı dile. İkisi de kişiyi takva sahibi oluyor. İkisi de aynı seviyeyi ifade ediyor. Aynı seviye. Birinci takvanın sahipleri bir münib olanlar. İkincisi de amini olanlar. Peki ulaşmayı dilemezsek ne olur? O zaman gideceğimiz yer cehennem. Dileme tabiri geçiyor mu? Elbette geçiyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin gene 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani takva sahibi olamamışlar. Olsalar da ne olacaktı? İşte Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde de cennete takva sahipleri girerler diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cennet sahiplerinin mutlaka takva sahibi olanlar olduğu ifade ediliyor. Amin olanlar da takva sahibi, münip olanlar da takva sahibi. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemek tabirini ifade ediyor. İşte bu iki ayetin ötesinde
Allah Teala takva sahibi olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu anlatıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, o dilediği andan itibaren bir yol üzerindedir. Sen de o yola tabi ol diyor Allah Teala. Bu birinci sıratımızda kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşmak için harekete geçenler. Yani yönelmenin ikinci kısmı, yönelenler. Sonra ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde. Üçüncü sırat-ı müstakim. O üçüncü sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Bir yatay, iki dikey, dört diye sebil. Bir tanesi de tarik-ı müstakim. Fizik vücudun teslimi. Dördüncü sebil. Nefsin teslimi. Beşinci sebil. İrşade ulaşmak. Altıncı sebil. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci sebil. Yedinci sırat-ı müstakim. Arka arkaya yedi tane sırat, yedi tane tarik, yedi tane yol. Her biri bir ayrı neticeye ulaştırıyor kişiyi. Meselenin başlangıç noktasındaysa Allah'a ulaşmayı dilemek var. Münip olmak. Görüyorsunuz ki hepsi emir şeklinde tecelli ediyor. Üzerimize farz. Bu aynı zamanda hemen ötesinde teslimi de içeriyor. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Ve enivü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Ve enivü ila rabbiki İlâ Rabbiküm. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun. Sadece ulaşmayı dilemekle kalmayın. Teslim olun. Yani ulaşmayı diledikten sonra Allah'a yönelin. Yönelmenin birinci kesimi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkisi de yönelmek. İkincisi yöneldikten sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki yönelmek. Henüz mürşidinize yeni ulaşıyorsunuz bu iki tane yönelme faslından sonra. Ve sizi cehennemden kurtaran Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci yönelmedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Dört ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Bundan sonra ne olması lazım? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 22. basamakta teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu. 27. basamakta nefsinizi. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve teslimleri böylece gerçekleştireceksiniz. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah'a ulaşmayı dileyenler hepiniz birden silme girin. Silm teslim demek. Hepiniz birden teslime girin ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi dört safa içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. 153. ayet-i kerime. Enam 153. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Yani kim
Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi yerine getirecekse onlardan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki bu Allah'ın ahdini yerine getirin. Dört emaneti de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi ayrı bir sırat-ı müstakimin içerisinde. Ve sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz ve Allah'ın size verdiği vasiyeti budur. Ahdini yerine getirmektir. Ve eğer bunu yapmazsanız, sırat-ı müstakimden ayrılırsanız, diğer fırkalara tabi olursanız, o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala. Gene tek fırka, diğer bütün fırkalar. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ya Allah'ın kulusunuz, ya tağutun kulusunuz, şeytanın kulusunuz. İşte Allah'a çağırmak bu açıdan değer kazanıyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Ruhun Allah'a ulaşsın. Sığınağa sığınsın. Allah zatının meab olduğunu söylüyor. Allah'ın katındaki hüsnül meab, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Ali İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Hem de yemin olsun ki diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde ise şunu söylüyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil. Onların sahibi olana, yani Allah'a tevdi edin, teslim edin. Onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Emanetleri onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüyor musun sevgili kardeşlerim? Hepsi farz. Allah'a ulaşmak üzerinize her bir seferinde farz kılınıyor. 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve Allah'a davetle hepiniz mükellefsiniz. Ne diyor Fussilet suresinin 33. ayeti gelmesinde? Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a teslim olduğunu ifade ederek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü
kim vardır diyor Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır diyor. Davet edenlerin ise irşat makamının sahipleri olduğu ifade ediliyor. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ifadesiyle. Lehu davetül hakku diyor Allah Teala. Allah'ın daveti kendisinedir. Hak olan Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Bakıyoruz Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâyü ihti men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakîm. Diyor ki selam yurduna Allah davet eder. Burada selam yurdu, teslim yurdu anlamına Allah'ın zatı. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, silim kökünden geliyor. İslam kelimesi de, Müslüman kelimesi de, hepsi silim kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bunlardan dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi ulaştırır. Men yeşâyü dilediği kişiyi ilâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Ve bir sonraki ayette Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu konusunda kesin bir işaret ifade ediyor. Buradan ulaşılacak yerin güzellerin en güzeli olduğu ifade ediliyor. Güzellerin en güzeli ise Allah Teala'nın zatıdır. Açık ve kesin olarak burada Yunus 25 ve 26 bize net olarak ulaşılacak yerin Allah'ın teslim olunacak yerin selam yurdunun Allah'ın zatı olduğunu kesinleşiyor, kesinleştiriyor. Onlara diyor hüsnül meab ve onun ötesinde daha da güzeli vardır. Sığınakların en güzeli ve daha da ötesi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bize bir işaret veriyor. Asıl olan Allah'a davettir. Önce Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennet hakkını kazanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal ona rahim esması ile tecelli eder. Burası dördüncü basamaktır. Allah Teala tecellisiyle o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki güçabeti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının üzerindeki mührü alır, kalbindeki ikindeti alır, idrak hassasının üzerindeki mührü de alır. Ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bunlar yedi tane furkandır. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Her bir furkanda Allah Teala o kişiye derecat kazandırır ve furkanlarını vererek o kişiyi görme, işitme ve idrak etme hastalarının sahibi kılar. Bu noktaya kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.
yedinci basamağa gelmiştir. Bundan sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi olacaktır. Allah'a ulaşma dileği burada tamamlandı. Allah-u Teala diyor ki sen ölülere işittiremezsin. Ancak işiten ve senin dileğin üzerine Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirebilirsin. Mezardaki ölülere işittiremezsin. Gören ve işiten kişiye işittirebilirsin. İşte bu noktada Allah işittiriyor. Allah idrak ettiriyor. Ve ondan sonra bu işitmenin sonucu sen ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirirsin diyor. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte yedinci basamağa kadar kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, ikincisi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ulaşması diye bir kavrama inanıyor. Ölmeden evvel Allah'ın ruhun ulaşması diye bir kavrama inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü bunun farz olduğunda idrakinde. Ondan sonra böyle bir idrakin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala onda furkanları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilediği kesinleştiği için. Ama furkanlar tamamlandıktan sonra artık o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi bitirmiştir, tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Bundan sonraki davete icabet edecektir. Senin davetine ancak işitenler ve idrak edenler, onlar diyor, icabet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu davet ikinci davettir. Birinci davete, daveti Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiş. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet eder. Kim bu? Allah-u Teala ona furkanlar vermiş. Furkanların sahibi olan kişi. Yedinci basamağa kadar birkaç dakika içinde furkanlara kavuşmuş kişi. Günahları da örtülmüş. O Allah'a yönelmiş olan kişi. Bundan sonra yönelmenin ikinci safhası var. O kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederim, ulaşırım diyor Allah Teala. Sekizinci basamak. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu dokuzuncu basamak. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar diyor Allah Teala. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Kalplerini Allah'a, Allah'ın oraya ulaşmasıyla Allah onların kalplerini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Dokuzuncu basamak. Ondan sonra Allah Teala diyor ki iyi bilin ki Allah insanın kalbiyle kendi arasına girer. Girince ne yapıyor Allah Teala? Kendisi giriyor. Niçin giriyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak üzere giriyor. Ve bu nur yolunu Allah-u Teala'nın göğsü yararak açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde kesinleştirmiş, kesinleştirilmiş. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimin
göğsünü şerh ederse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, teslime yani, açar. Allah'a ruhun teslimi için, fizik vücudun teslimi için, nefsin teslimi için, iradenin teslimi için bunların hepsi mutlak olarak gerekliliklerdir. Allah 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bunun üzerine zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz geliyor iki çeşit nur ve göğüsten o yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbe gelen rahmetle fazdan rahmet nurları kalbin içine giriyor. Fazıllar giremiyor. İşte bu nurların kalbe girmesi o kişinin 11. basamağa geldiğini gösterir. Zikirle kalbine kişinin nur giriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Göğsünü yardığımız diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açtığımız kişi ki onun kalbine Allah'ın nurları girer. Rahmeti ve fazlı girer diyor. Göğsünü teslimi açmadığımız, yarmadığımız kişiyle bu kişinin durumu aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Göğsüne nurun girdiğini kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala. Göğsünü yardığı kişilerin sadece kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor. Zikirle o kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve bu nur, burası 11. basamak. Kimin kalbinde nurlar %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince, 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Ve huşu sahibi olan kişinin durumunu söylüyordu Bakara 45 ve 46'da. Huşu sahibi olan kişi diyor, o kişidir ki Allah'a ruhunu mutlaka mülaki kılacağına kesin şekilde inanır diyor Allah Teala. Muhakkak surette inanır diyor. İşte o kişi buna muhakkak surette inanan kişidir artık. Bütün bunlardan sonra kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına inanıyor. Burada bu huşuda Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu söz konusudur. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Burası Allah'a yönelmenin ikinci safhası. Ve kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinin gereğini yapıyor. Ne diyordu Allah Teala? Vesteinu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka mülaki olacaklarına muhakkak surette inanırlar. Ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarını geri döndüreceklerine inanırlar. İşte burası kişinin huşu sahibi olduğu 12. basamaktır ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ruhunun Allah'a doğru yola çıkması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhu da vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ne oldu?
Allah'a davet neticesini verdi. Allah'ın daveti hak olan kendi zatınadır. Ve davete icabet farzdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın davetine mutlaka icabet edin, yetmez. Allah'ın davetine davet etmek sizin de asli görevinizdir. Allah'a çağırmak insanların üzerine farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Allah'a davet haktır. Öyleyse davete, icabete insanları davet etmek. Bu sizin hepinizin görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette olacaktır. Dalalette kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Hüsranda kalacaktır. Kurtuluşa ulaşması mümkün olmayacaktır. Gideceği yer mutlaka cehennem olacaktır. Allah'ın ayetlerinden gafil olacaktır. Allah'ın dostu olamayacaktır. Şeytanın dostu olarak kalacaktır ebediyen. Allah'ın kulu olamayacaktır. Şeytanın kulu olarak kalacaktır ebediyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a davet üzerinize borçtur. Allah'a davet asıldır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabi ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir ve Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur, Hazreti İsa'nın da dini olmuştur ve Allah Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerimeyle. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyun olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Nahide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45 bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.

Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de, üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları, birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108.

Diyor ki Allah Teala kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Ehel entüm müslimun. De ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı, yani Allah'a teslim olanları açıklamak, Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarını da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye, Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey,

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil sahabeden bahsediyor. İncil sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Hadise neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmrân 65'te Allah Teala diyor ki: "Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?" diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah-u Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanlardan olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da den de evvelki bir din. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif ve Hanif dininin üç esası var. Üç temele dayalı. Tek Allah'a inanmak birinci esas. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. İki, bir de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine insanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Tek Allah. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir, sinlam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. On dört asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşad makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman Hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de
O zaman Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam İncil'deki İslam'dır. Bu İslam Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki bütün güzellikleri Allah-u Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safhanın yedisinin yer aldığını görüyoruz. Yedi safhanın yedisinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ve de ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir. Hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da, diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları yedi safa, dört teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tatmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan
sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. O'na kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Aminu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah
gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim,
devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen,

Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç. Muhakkak ki o beni

hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler?
Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı,
O zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç ve onlar Hakk'ı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen Hak'tan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, "Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm." demişti. "Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın." Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur.
Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar
Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol. Ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler, birbirinin dostudurlar. Ve Allah, takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an, insanlar için basirettir. Ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki,
Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı izin günü batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

0: sevgilerini sevgilenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçirirler. Onlar bana iyi davranırdı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerimi lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayakkabı olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişiye nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, ne için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanlara mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana devrilen mahlukunu yaratmış, ona, sadece ona
kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü yaratandan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradana yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah Teala herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız.
onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, cesedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada
Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Zetetil Müntaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa, hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedik. Ruh fizik vücudumuzun Allah Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması
olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler. Daha kıymetli teslimler. Ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuş.

Yavaş yavaş diğerlerini seveceksiniz. Başka başka yerlerdeki din kardeşlerinizi seveceksiniz. Sonra başka dinlerin mensuplarının da kitaplarındaki yedi safa ve dört teslimi göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dilemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, yedi sefa ve dört teslimi üç kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten, iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası da az, boyutu da küçük ama Musevilikte 7 sefa 4 teslim, Hristiyanlıkta 7 sefa ve 4 teslim, İslam'da 7 sefa ve 4 teslim orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından yedi safa ve dört teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de yedi safa ve dört teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin. Göreceksiniz ki 7 safa ve 4 teslim bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 safa 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 safa ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var.

Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu nasıl olmuş da şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller yani merasimler değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım.
Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri vücuda gelecek olan sonuç Allah'a teslimlerle en üst seviyeye oluşur. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Ve bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah-u Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasletleri işgal eder. Nefretin yerini sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim, çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder. Ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sitret-i Müntaha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse
ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennete girmesini Allah Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah-u Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde gene birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun vaz edilmesinde, ruhunun vuzuha kavuşmasında, açıklamasında. Şura suresi 32. ayet. Bir evvelki derste 32. ayetle 44. ayet arasındaki kesim bir yanlışlık eseri olarak atlanmış ve 45'ten 48'e kadar olan kesimi de geçen sefer yapılmıştı. Bu konumuz, bu dersimiz, bu arada atlanan kesimi sizlere takdim etmek. 32. ayetten 44. ayete kadar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel alam ve min veden ayatihi onun ayetleri el cevari gemiler fide içinde el bahri deniz ke gibi el alami yüksek dağlar ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler onun Allah'ın ayetlerindendir. Suyu Allah Teala vermiş. Su içine girdiğiniz zaman batabileceğiniz bir hüviyet gösteriyor. Ama gemiler Allah'ın koyduğu kanunlar itibariyle dağlar gibi yüksek gemiler, mesela transatlantikler, gerçekten denizin içine gezen bir dağ gibi bir muhteva taşıyor ve insanları deniz aşırı ülkelere ulaştırıyor. Onlar Allah'ın ayetlerindendir çünkü Allah'ın kanunlarına göre seyreder. Üçüncü, 33. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İn yeşe yuski nir riha fe yazle yazlelne revakide ala zahrih inne fi zalike le ayatin le ayatin li kulli sabbarin şekur. İn eğer yeşe diler yüskin teskin eder sükunet verir durdurur erriha rüzgar fe böylece yazda yine olurlar kalırlar revaki de yürümeyen hareketsiz sabit duran ala zahrihi onun üzerinde inne muhakkak ki fi de içinde vardır zalike bu, le elbette mutlaka ayatin ayetler li için kulli her hepsi sabarin çok sabredenler, şükürin çok şükredenler.

Eğer o, yani Allah, dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Allah-u Teala'nın o insanlarla bir ilişkisinin mutlaka mevcut olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Dilerse o insanlara yardım etmeyi dilerse Allah-u Teala, rüzgarları uygun istikametten estirir. Eğer dilemezse, o zaman da rüzgarı keser, kemiği hareketsiz kalır. Hazreti Yunus'u hatırlıyorsunuz. Allah-u Teala'dan kaçacağım diye gemiye biniyor. Ama gemi Allah-u Teala rüzgarı kestiği için hareketsiz kalıyor. Ancak Hazreti Yunus denize atladığı zaman gemi harekete geçebiliyor. Yani her şey Allah'ın elinde. Dilerse rüzgarları estirir, dilemezse estirmez. Allah Teala dilerse rüzgarları ters istikametten de başka istikametten de estirir. Ayet 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ev yubik hunne bima kesebu ve yafu an kesir. Veya yubikhunne onları helak eder, helake sürükler. Bima şeyle sebebiyle kesebu kazandılar. Ve yafu an ve affeder kesirin çoğu. Veya kazandıkları, yaptıkları sebebiyle onları helaka sürükler. Ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

Öyleyse Allah Teala dilerse helak eder. Bir Titanik faciası bunlardan bir örnektir. Allah Teala dilerse helak eder. Gemiler batar, insanlar da denizin ortasında ölürler. Ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

Burada Allah Teala çoğunu da affeder ifadesini kullanıyor. Yafu an kesir, onlardan çoğunu. Ve günahların mı çoğunu, onların mı çoğunu affeder? Bu konu boşlukta kalıyor.

Öyleyse onların çoğunu da affeder diyor Allah-u Teala. 35. ayet-i kerime, Şura suresi 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya le mellezine yücadilune fi ayatina ma lehum min mahiz. Ve yâleme ve bilsinler. Ellezine onlar yücadilüne mücadele ederler. Fi de hakkında ayatına bizim ayetlerimiz malehum onlar için yoktur. Minden mahisin. Taşacak yar. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler.

what he said. Allah ayetlerini indirir. Birçok insan da Allah'ın ayetleriyle mücadele eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiştir. Böyle bir şey yok der. Allah Teala ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı emretmiştir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün olamaz der. Çünkü der, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı anda kişi ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Kişi öldüğü zaman eğer o kişinin içinde ruh varsa, ruh o zaman vücuttan otomatik olarak ayrılır. Çünkü vücudun nefsi ve ruhu kendisine çeken manyetik alanları, mitokondriler elektrik enerjisi üretmedikleri için artık çalışamazlar. Çalışamadıkları için ne nefsi ne ruhu fizik vücut kendisine çekemez. Ve de o vücudun içinde ikisinin de barınması artık mümkün olmaz. Böyle bir vücut ikisini de kabul etmez. Oradan dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Yani önce kişi ölür, sonra ruh ve nefs vücudu terk eder. Ve Şura Suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fema utitum min şeyin fe meta'ül hayati dünya ve ma indallahi hayrun ve ebka lillezine aminu ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve işte böylece ma şey utitum size verildi min şeyin bir şeyden ve böylece artık meta'u meta faydalanacak mal el hayatet dünya dünya hayatı ve ma ve şey inde yanında katında Allah'ı Allah hayrun hayırlı daha hayırlı ve ebka ve baki daha kalıcı li ellezine onlar için aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler ve ala Rabbim ve Rablerine yetevekkilun tevekkül ederler. Allah Teala buyuruyor, işte böylece size verilen her şey dünya hayatının metaıdır. Kısa süreli faydalanmayı ifade eder. Ve amin olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Yani ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın katında yok olması, o kişiyi Allah'a ermiş evliya kılar. Allah'a ulaşmış olan bir evliya olur. Ve amini olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Allah Teala taht verir ruhlara, o ruhlar orada kalırlar. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Sadece Rablerine tevekkül edenler Allah Teala'ya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyor. Yani Allah'ı kendisine vekil ediyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayeti kerimesi de Rad suresinin 25. ayeti kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine mutlaka ulaştırır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşırsa bundan sonra Allah'ın zatında onun ruhu yok olur. Yoluna devam ederse onun yeni bir ruhu yaratılarak Allah'ın indinde ona bir taht ihsan edilir ve o taht Allah'ın huzurunda kalıcıdır. Bunlar da sadece Rablerine tevekkül edenler için geçerlidir. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ister münip kelimesiyle ifade edilsin, ister aminü kelimesiyle ifade edilsin, kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yeşte nibune keba irel ismi. Vel fa vel fevahişe ve iza ma gıdı buhum gıdıbuhum yağfirûn vellezîne ve onlar yeştenibûne kaçınırlar, sakınırlar kebâire el ismi günahların büyükleri ve el vefa ve fevâhişe fuhuşlar, kötülükler, zina, şirk, katletmek ve böyle. Ve izâ ve olduğu zaman ma gadibu öfkelendikleri şey hum onlar yağfirûn affederler, bağışlarlar. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan iştinab ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Gadab duydukları zaman, öfkelendikleri zaman affederler.

Öyleyse günahların büyüğünden ve fuhuştan sakınanlar, işlev edenler ve ederler ve öfkelendikleri zaman affederler. Yani nefslerine hakim olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öfkelendikleri zaman affederler. Burada bu insanlar kimler? Amin olanlar. Rablerine amin olan herkes amin olduğu an Rabbine tevekkül etmiştir. Yani Rabbinin kendisini, ruhunu Allah'a, kendisine ulaştıracağından kesin şekilde emindirler. Kesin olarak buna inanırlar. İşte bu insanlar öfkelendikleri zaman affedenler, bağışlarlar, affederler ve fuhuştan kaçınırlar. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî nestecâbu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhum şura beynehum ve mimma rezaknahum yunfikun vellezine ve onlar istecabu icabet ettiler li rabbihim Rablerine ve ekamu ve ikame ettiler es-salate namaz ve emruhum ve onların işleri şura toplanıp istişare etmek. Beynehum aralarında ve mimma o şeyden rezaknahum onları rızıklandırdık. Yunfikun infak ederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, Rablerine icabet edenlerdir. Rablerinin davetine icabet edenlerdir. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kullarım seni benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve bana dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyerek amini oldukları takdirde. Ve umulur ki böylece irşada ulaşırlar. Öyleyse Rablerine icabet ederler, Rablerinin davetine icabet ederler. Davetse lehu davetün hakku. Onun daveti, Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah kendisine davet eder. Öyleyse 12 ayet bunları söylüyor. Allah-u Teala'nın dizaynında 12 ayet
Allah'ın davetini söylüyor. Allah'ın davetine icabet ederler onlar diyor. Allah Teala diyor ki ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe sümme lâ tunsurum. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın Allah'laşmayı dinlemeyi de içine alan dört teslimi de muhtevasını alan bir bütün söz konusu. Allah'laşmayı dinlemekten başlayarak bütün muhteva burada toplanıyor. Mürşide ulaşmak, ruhu Allah'laştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi teslim etmek hepsi bu konunun içinde. Zümer 54'te bunu söyleyen Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Fars. Sonra Allah Teala diyor ki

Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاِمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, onların ehli olan Allah'a, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde teslim etmek emrediliyor. Allah Teala Müzemmil 8'de Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Şura 47'de üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor. Bu davetin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah diyor, Allah selam yurduna davet eder. O oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Onlara Esna-i Hüsna var ve ziyadesi de var. Esma-i Hüsna, güzellerin en güzeli, yani Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi var. Allah'ın zatında yok olmanın ötesinde en son noktada iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'ı görmek var. Öyleyse Allah Teala bu konuda 12 ayetle Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak Lokman 15'te وَتَّبِي سَبِيلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ diyor. Kim Allah'a yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Yani Allah'a yönel diyor sadece. Ama Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi'ahdillahi efu buyuruyor. Allah'ın ahdini yerine getir. Manası ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Öyleyse bu muhtevada Rablerine icabet ederler, Rablerinin davetine icabet ederler ve arkasından ibadetlerine namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek, istişare yaparlar ve diyor, onları rızıklandırdığımız şeyden infak ederler. Yani zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat isimli nurlar, Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle, göğsünden geçerek, o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak eder. Bu rızık, manevi rızık, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. Şura suresi 39. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُلْ بَغْيُّهُمْ يَنْتَسِرُونَ. وَالَّذ۪ينَ ve onlar اِذَا olduğu zaman اَسَابَهُمْ onları isabet etti. El-bâyü, saldırı, tecavüz, haddi aşma, hüm onlar yentesirûn, yardımlaşırlar. Nasara kökünden geliyor. Mansur, yardım eden. Burası da yentesirûn, yardımlaşırlar diyor Allah-u Teala.
Ensar, yardımcılar demek. Nasır, yardımcı demek. Bütün sahabe kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Yani herkes arkadaşını korumak için, müdafaa etmek için onunla birlikte kendilerine yapılan saldırıda taraf olur. Ve 40. ayet-i kerime Şura suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün misluha fe men afa ve esleha fe ecruhu alallahi alallah innehu la yuhibbuz zalimin. Ve cezaı ve ceza seyyiyetin bir kötülük, bir günah. Seyyiyetin bir kötülük, bir günah. Misliha, onun misli kadar. Fe, artık, fakat, men, kim? Afa, affetti. Ve aslaha ve eslah etti. Ve böylece ecruhu, onun ecri ala Allahu, ala Allahu, Allah'a ait. İnnehu muhakkak ki o, la yuhibbü, sevmez, ez zalimin. Muhakkak ki o, yani Allah, zalimleri sevmez oluyor netice. Şimdi birleştirelim muhtevayı. Şu çıkıyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir.

Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani 10 derecelik bir kötülük yapan bir kişinin amel defterine 10 derece yazılır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse onun ecri Allah'a aittir. Kim kendisine yapılan bir kötülüğü affeder, o kişinin ıslahına sebebiyet verirse Allah Teala'nın katında onun büyük bir ecri vardır. Burada kim affeder de affın üzerinden bir de o kişiyle, kendisine kötülük yapan kişiyle dost olursa manası da çıkıyor. İslah ederse, o kişiyle, düşman olan kişiyle arasını ıslah ederse, kötülüğe iyilikle mukabele ederse. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala kötülüğe iyilik etme hasreti herkese verilmez diyor. O kötülüğe iyilikle mukabele etme hasretini belirlediği kişiler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Muhakkak ki o, Allah zalimleri sevmez de bitiyor ayet-i kerime. Onun sevdikleri zalimler değildir. Allah Teala'nın buradaki muhtevası açık bir şekilde Allah'ın yanında olanlar için Allah'ın yardımı söz konusudur. Ama zalimlik, zulüm söz konusuysa o Allah'ın dostu değildir. Allah'ın sevgilisi olamaz. Ve 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve le men intisare ba'de zulmihi fe ulaike ma aleyhim min sebil vele ve elbette muhakkak gerçekten men kim kimse intisare yardımlaşır hakkını alır, başkasına hakkını verir. Bade sonra zulmihi, zulme uğraması ve böylece ülâike işte onlar ma aleyhim, onların üzerine yoktur min sebilin, bir sebil, bir yol. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alanlar işte onlar, onların üzerine yani aleyhlerine bir yol, bir ceza yoktur. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Birisi bir diğerine kötülük etti. Kötülük eden derecat kaybetti. Kötülük, kendisine kötülük yapılan, zulme uğrayan kişi ise onun kaybettiği derecatı kazandı. Adalet yerini buldu. Zulme karşı derecat kaybı, kendisine zulüm yapılan kişi içinse o zulme eşit derecat kazancı. Eşitlik sağlandı. Ama bu kişi eşitlik sağlandıktan sonra diyor ki ben kısas istiyorum. Ve de kısas gerçekleşiyor. Kısas gerçekleştiğinde aynı fiil o zalime tatbik ediliyor. Ama bu sefer zalim derecat kazanıyor ve daha evvel o zalim tarafından zulme uğrayan kişi ise kazandığı derecatı kaybediyor. Ne oluyor şimdi? Zalimin kazandığı derecat kazanmasıyla birlikte kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşit oldu. Gene zalimin yaptığı suçla, yani başkasına verdiği zararla kendisine verilen zarar
O da eşit oldu. Hem fiiller eşitlendi, sıfırlandı. Hem de dereceler eşitlendi, sıfırlandı. Şimdi mazluma bakalım. Kendisine zulmedilen kişi aynı zulmü başkasına yaptı. Aynı fiili başkasına yaptığı için zulme uğradığı kadar zulüm yaptı.

Bismillahirrahmanirrahim. İnne ves sevilu alellezine yazlimunen nase ve yebgune fil ardı bi gayril hakkı ulaike lehum azabun elim. Fakat insanlara zulmedenlerin azabın elim, evvela kelimeleri verelim. İnnema, fakat es-sebiyulu, yol. Ala ellezine, onların üzerine yazlimune, zulmediyorlar. Ennase, insanlar. Zulmederler. Yazimune, zulmederler. Ennase, insanlar. Ve yebgune, bagiden geliyor. Azgınlık ediyorlar. Zorbalık yapıyorlar. Fi, de içinde. El ardı, arz, yer. Bi gayril hakkı, haksız yere. Laike, işte onlar. Lehim, onlar için vardır. Azabin, azap. Elimin elim, acı. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine, aleyhlerine yol, yani ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Burada zorba var. Yani başkasına zulmeden kişi. Bu kişi başkasına zulmetmesi dolayısıyla derecat kaybediyor. Ve derecat kaybettiği için o ceza görmüş oluyor Allah-u Teala tarafından. Ama bu kadarı yetmez. Kendisine zulüm yaptığı kişi eğer kısas hakkını kullanmak isterse, o hakkı kullandığı zaman bu kişiye bir ceza işlemi uygulanıyor. Böylece zulüm yapan karşılığında aynı zulmü buluyor. Aynı zulmü bulması için bir yol açık bu insana. Öyleyse iki kişi aynı durumda değil. Birinde zulüm yapan var ve aleyhine bir işlev yapılıyor. Birinde zulüm gören var, aleyhine bir işlem yapılamıyor. İşte kim insanlara zulmederse, yeryüzünde haksız yere zorbalık yaparsa, onların üzerine, aleyhlerine yol vardır, yani ceza vardır. Ve böyle bir ceza kısas uygulamasıdır, yetmez. Onlar için cehennemde de elim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Burada kendisine zulüm yapıldıktan sonra karşı taraftan intikam alan kişi, kısas uygulayan kişiye kısası uyguladığı diye cehennemde azap edilmez. Ama yeryüzünde zorbalık yapanlara, insanlara zulmedenlere cehennemde azap söz konusudur. Yaptıkları zorbalık sebebiyle. Birincisi zulme uğramıştır, kendisine tanınan hakkı kullanmıştır, kısas yapmıştır, bu sebeple cehenneme gitmez. Cehenneme gitme sebebi bu değildir. Ama burada haksız yere zorbalık yapanların

Cehennemde de azaplanacakları söz konusu. Zaten zorbalar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileyecek olsalar da zaten zorbalık yapacak bir hüviyeti taşımaları söz konusu olmayacaktır.

Ve 43. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve le men sabere ve gafere inne zalike le min azmil umur. Böyle ve elbette gerçekten men kim kimse sabere sabretti ve gafere ve affetti, bağışladı. Zalike bu le elbette gerçekten minden azmi azim el umuri işler. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim büyük işlerdendir. İşte şimdi burada üçüncü ayette sonuca ulaştık. Bir kişi bir başkasından zulüm görüyor. Zulüm yapan derecat kaybediyor. Zulüm gelen derecatı kazanıyor. Ama bu zulüm gelen kişi karşısındakinden intikam almaya yönlenmiyor. Kısas yapmaya yönlenmiyor. Kendisi zulüm gördü ama karşılığında kazandığı dereceler ona yeterli görünüyor. Ve bu kişi kısas yapmıyor karşı tarafa. Ve tabii böyle bir şey o kişinin sabretmesini icap ettiriyor. Ve ancak böyle bir sabrın sahibi olan kişi bunu yapabilir, intikam almadan durur. O kazandığı dereceyi kazanmış olur, iade etmek mecburiyetinde kalmaz. Ve bu gerçekten diyor Allah-u Teala, azim büyük işlerden biridir. Yani hem zulüm görecek, hem zulüm gördükten sonra kısas hükmünü uygulamak istemeyecek, dereceyi kazanacak ve o derece kendisinde kalacak. Böyle bir konu sabrı gerektirir ve kişinin azmetmesini gerektirir. Şura suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yudlillahu fema lehu min veliyyin min badih. Ve terez zalimine lemma re'evül azabe yekulune hel ila mereddin min sebil. Ve men ve kim kimse yudillu yudlili delalette bırakır Allah'ı Allah fe böylece malihu onun için yoktur minden veliyin veli dost minden badihi ondan sonra ve terave görürsün ez zalimine zalimler lemma olduğu zaman re'evu görürler el azabe azap yekulene diyorlar hel var mı ila e'a mereddin geri dönüş min sebilin bir yol. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli dost yoktur. Zalimler azabı gördükleri zaman zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün diyor Allah Teala. Allah kimi dalalette bırakırsa. O takdirde onun için bundan sonra bir veli, bir dost yoktur diyor Allah Teala. Kişi dalalette kalmıştır.

Ve bu Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, dalalette kalanlar. Hem kendilerine zulmederler, hem de başkalarına zulmederler. Onlar için bir dost yoktur. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için ne Allah onlara yardımcıdır, ne de herhangi bir kişi ona yardımcı olabilir. Yardımcının var olabilmesi, yani kişinin mürşidine ulaşabilmesi, mutlaka onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Dilemediği takdirde o kişi bir mürşide ulaşamaz, Allah ona bir mürşid gösteremez. Kişi dilerse bir mürşide ulaşır ama o mürşidin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşması mümkün olmayan kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mürşitlerine ulaştırır. Devrin imamının ruhu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. 12 tane insandan sonra 7 tane nimet sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Ve ölen kişi öldüğü zaman mutlaka Allah'ı görür. Görür ve ne kadar büyük bir hata yaptığını, Allah'a ulaşmayı dilememekle kendisini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü iblisin, o zaman anlar ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ya Rabbi der, beni tekrar geri gönder. Bu konudaki ayetlerin muhtevası o ki, geri gönder, ben Allah'ın Resulüne tabi olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Öldüğü zaman mutlaka bunu söyleyecektir Allah-u Teala'ya. Gideceği yerin cehennem olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de yazılan her şeyin mutlak doğruluğunu o gün o kişi tespit edecektir. Ve Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaktır. Beni tekrar geri gönder, beni ertele. Ben dünyaya tekrar geri döneyim. Bak sana nasıl itaatkar bir kul olacağım diyor. Herkes mutlaka bunu söyler Allah-u Teala'ya. Ama Allah-u Teala da onları asla geri göndermez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat.